Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan.

Sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz. Sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan.

olduğumuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan.

0: Ali abicim, kalemine sağlık, ruhuna sağlık. Vallahi.
1: Sizin yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Gerçekten çok keyif alıyorum.
2: Ahmet abiyle biraz hikayelerinize gelelim. Siz nasıl tanıştınız? Ya. Nasıl oldu bu ortak çalışmalar? Merak ediyoruz abi.
1: Yani şeyi düşünün, saçlar simsiyah.

0: 25'li yaşlar. Yorgun Demokrat albümü yeni çıkmış. Tabii ki Ahmet Kaya ismini biliyoruz. O zaman şu an ismini söyleyebilirim. Hey dergisi. Çok etkin bir müzik dergisi ve oradayım ben. Ama Yorgun Demokrat albümü bambaşka bir hava getirdi biliyorsunuz. İlk kez bir müzik dergisinde kapak yaptım onu. Ve o röportajı ben yaptım. Hatta şu an 5 yıldızlı bir otel Sultanahmet'te. O zaman kapalı bir cezaeviydi. Bomboş. Orada yaptık çekimleri. O zaman tanıştık. Dedik ya hani değişik yazıyorsun sen Ali kardeş. Hani işte insanlar teybi koyuyor bir şey yapıyor. Sen hikayeleştirmişsin şu bu. Başka bir şey yazıyor musun? Ne gibi dedim? Şiir falan. Hemen havama attım dedim. Benim liseler arası işte şiir yarışması birinciliğim var falan. Gülüştük ettik. Dedi senle dedi işimiz var. Bir albüm hazırmış bir sonraki albüm. Gerçekten günün birinde dedi ne var ne yokla başladık. Beraber bir arada olmaya başladık. Tabii ben her gittikçe bir röportaj yapmayı da zorunlu tutuyordum.
1: Evet, sinekten yağ çıkarmak
0: konusunda. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Açık havayı çok severdi. Yine Kilios'ta böyle mangal falan. Hı-hı. Bağlamam yanımda dediği zaman anlardım ben bir şeyler de çalışacağız. Hep sonradan introsu gibi düşün. Güzel bir melodi. Böyle bağdaş kurmuşuz oturuyoruz. Dedim Ahmet abi devam et. Neye devam edeyim? Devam yok dedi bu kadar. Getir devamını dedim. Ve sen yaz ben de getireyim o zaman falanla başladı. Yazarsın yazmazsın vesaire. Hep sonradan öyle çıktı. Aynı albümde olan yine kendine iyi baktı. Orada çıkmıştı. Yani bir anda doğaçlama gelen bir şey. Tabii güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Yani içinde mutlaka bir laf atmalar, sistemkarlıklar var. Aslında bu da öyle bir şarkı baktığımız zaman. Evet. Mesela sizin programın ismini baz alalım. Aşk ve Ötesi.
1: Evet.
0: Aşk var. Bir de ötesi var. Ötesinde ne var? Sonsuz mutluluk var. Ömür boyu. Ya da müebbet mahkumiyet var. Azap. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var. Aşkımız bitmiş. Aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu. Böyle bir bilmiyorum. Çok güzeldi onunla bir arada çalışmak. Çok iyi bir besteciydi. Muhteşem bir besteciydi.
1: Evet. O konuda zaten şüphe yok. Ali abi seni ağırlamaktan demeyeceğim çünkü sen zaten
0: azadiydin beni
1: kameranın diyeceğim. Arka tarafındasın
0: tabii.
1: Normalde.
0: Bundan sonraki şarkıyı rejiden izleyelim.
1: Neden ben özellikle almak istedim biliyor musun? Çünkü ismi geçer fakat kendisini bilmeyiz. Hatta bazen ismi bile geçmiyor kıymetlerin, değerleri. Biz de motto olarak kendimize şunu belirledik. Dikkat ederseniz her eserde söz yazarını ve besteciyi söylüyoruz.
0: Çok önemli.
1: Çünkü yazmazsa, öteki de bestelemezse söyleyecek neyimiz olacak? Hiçbir şey. Üretene saygı bence çok etik bir şey ve bizim meslek ahlakımıza da anmamak, söylememek doğru yakışmıyor. Sen de burada yapımcımız olarak varken seni de burada ağırladığın için çok mutlu oldum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Seni kameranın öbür tarafına
0: sıradaki şarkıyı ben rejiden dinleyeceğim.
1: Haydi bakalım.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz abi.
2: Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın.
3: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.
4: Kapanış şarkımızı sevgili Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden Bahçe Duvarı adlı şarkıyla yapacağız.
1: Ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sadece şimdilik hoşçakalın. Haydi bakalım.

Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak, yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.
3: Sana göre...

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz, gönlünüz dert görmesin. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Bir Doğudan Sesler programımıza daha ekranlara başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine birbirinden güzel türküler var. O güzel türkülere efendim ses olacak iki genç, iki kıymetli arkadaşım, kardeşim var. Her ikisi de Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Hemen vaktimizi efektif kullanabilmek adına alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özlem Üngör Karayiçin efendim.

0: Alkışlarınız.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Özlem İngör Karayiçin efendim. Çancaz, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sefa geldin.
1: Sefalar getirdim. Gel, ne kadar güzel gel. Bir stüdyo, ne kadar güzel bir izleyici. Selam olsun. Erzurum'la biliyorsun Rize. Bayağı kız alıp vermiştir. Kültürel olarak, ahlaki olarak da çok birbiriyle uyuşur. Ben buraya gelince çok böyle farklı biriyle geliyormuşum gibi gelmedim.
0: Hoş gelmişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Canım benim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla efendim. Özlem kardeşim, yerine alalım. Evet. İkinci konumuz, yine dedim ya, Ankara Radyosu'nun kıymetli güzel sesi. Yine Karadeniz Türkülerinin o güzel sesi. Bir yakışıklı gelecek efendim. Alkışlarınız kuvvetli olsun. Alkışlarınız Ünal Sofuoğlu için olsun efendim.

0: Alkışlar Ünal Sofuoğlu için efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Paşam hoş geldin.
1: Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Ünal ilk defa mı geliyorsun Erzurum'a? İlk mi?
1: Yok, ilk değil.
0: Yani bu stüdyoda daha önce...
1: Bu stüdyoya ilk defa, evet.
0: Ha, bizim programımızla ilk defa Aşk Yaşar Reyhan'da bulunuyorsun.
1: Evet abi.
0: Hoş
1: evet.
0: gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Hoşumuza gelmişsin. Paşam iyi ki gelmişsin.
1: İyi ki gelmişim. Valla. Şu an her şey daha farklı, her şey daha güzel. Efendim sizler de hoş geldiniz. Stüdyodaki bütün misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden TRT Müzik izleyicileri de hoş geldiniz.
0: Selam olsun, hürmetler olsun. Yerini alalım sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Canlar, bu Karadeniz türkülerinin yani şey denizi gibi böyle...

0: nasıl diyeyim? Hani böyle hırçın derler ya Karadeniz için dalgaları. Ama melodileri de aynı şekilde ritmik olmasına rağmen bir de böyle içerisinde bir sitem var, böyle bir ayrılık var, böyle hüzün de var. Değil mi? Yanılıyor muyum?
1: Çok doğru
2: Kesinlikle.
1: söylüyorsun.
0: Yani her ikinizin okuduğu eserlere de baktım. Mesela başta okuduğun şey bir ağıt gibiydi. Onu peşine bağladığın şey keza senin okuduğun eser. Eser özür dilerim şey diyorum.
1: Biz Hemşin'le başladık. Hemşin, Rize, Hemşin, Çamlı Hemşin yöresinin iki güzel türküsüyle başladık. Evet, Karadeniz bölgesinin türküleri içinde hüznü de, sevinci de çok güzel anlatır. Mizahi olarak da özellikle hareketli türkülerde, horonlarda çok güzel dile getirir. Derin bir aslında hüznü de vardır hepsinin içinde. Bir kadere razı oluş da vardır bölgemizin. Yörelerimizin hepsinde zaten bu dokular hissedilir. Karadeniz yöresi de kendi yeşilliği, o dik bayırları, bütün hepsi müziğine yansımıştır.
0: Özlem
1: Tuncay
0: nereliydin
1: Erciğim.
0: sen?
1: Ben Rize Pazarlıyım.
0: Rize Pazar. Ünal
1: Evet.
0: sen?
2: Ben Artvin Arhavili'yim.
0: Arhavilisin.
2: Doğma büyüme.
0: Çok güzel.
2: Ama aslen Ardeşenliyim. Rize Ardeşen.
0: Oo güzel.
2: Evet.
0: Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Hoş gelmişsiniz tekrar.
2: Hoş
1: Çok
2: bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sefa
1: Sağ olun.
0: geldiniz.
2: Ben bir şey daha ilave etmek isterim Tuncay abi.
0: İstediğin kadar buyur.
2: Özlem'in de söylediği gibi elbette hüzün, sevinç hepsi bir arada ama türküleri dinlediğimizde bu kadar etkileyici olmasının asıl sebeplerinden biri de yaşanmış hikayeler olması
0: Tabii.
2: yani. Birçoğu yani bu söylediğimiz türküler aslında hepsi bir hikaye. Hepsi gerçek
0: Tabii.
2: hikayeler. Bunlar.
0: Yaşanmışlıklar var
2: Tabii ki
0: arkasında.
2: elbette. Yani etkileyici olmasının sebebi de nitekim bundan ötürüdür diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Çok güzel. Efendim programın ilerleyen vakitlerinde horon da var. Horon da oynayacaklar. Onu da müjdeleyelim. Değil mi?
2: Tabii.
0: Yanılmıyoruz. Sırada ne var? Ne okuyoruz?
1: Sırada ne var?
0: Şöyle
1: Sırada
0: geçeyim.
1: sanırım ben varım.
0: Özlem
1: Tuncay
0: var da.
1: abicim. Evet ben varım.
0: Yare
1: Yare
0: selam
1: selam
0: söyle diyor.
1: söyleyin. Evet yare selam söyleyelim. Hacı Kahveci'nin çok güzel bir eseri. Ayrılığı çok güzel dile getirmiş. Ayrılık evet çok zor. Ölümle eşdeğer tutulur ya hani ölüm acısıyla. Öyle güzel dile getirmiş ki bakalım Trabzon'dan nasıl?
0: Karadeniz'de çok özür dilerim sözünü kesiyorum. Kadın veya erkek yakıcı hangisi daha ağırlıkta?
1: Sanırım erkek yakıcılar daha fazla, evet.
0: Vallahi.
1: Evet ama ben ilerleyen dakikalarda çok bayan bir ozanın, İknur Yakupoğlu'nun bir eserini okuyacağım. O da çok özel bir bestecidir. Karadeniz müziğine çok güzel eserler kazandırmıştır. Şimdi bir erkek bestecinin
0: Tamam ama kadın eli değmiş
1: eseriyle.
0: eserler
1: Evet.
0: de belli eder kendini zaten. Başka bir
1: Evet.
0: zarafet vardır.
1: Evet.
0: Yakarışın da başka bir şekli, başka bir türü vardır.
1: Evet.
0: Efendim alkışlarınız Özlem Üngör Karayiğit'in olsun. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun.
1: Özlem, çok teşekkürler. Efendim, bugün bu iki değerli sanatçı kardeşime eşlik etmek üzere bir de orkestramızın konuğu var. Sevgili Dursun kardeşimiz Balparmak. Hoş
0: Dursun
1: geldin.
0: Dursun Akyüz, evet.
1: İnanılmaz keyifle çalıyor. Böyle aşkla, rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Aşkla çalıyor. İyi ki varsın babam. Şenlenelim, buyurun.

0: Eyvallah. Ya sarı kıza metiyeler düzmüş. Ne güzel kelamlar etmiş iki kıtayla.
1: Tabii.
2: Yani bir de öyle güzel okudu ki tadı damağımızda evet. Kalmıştı değil mi? Çok bir güzel. Üçüncü kıta istiyordu. Aynen. Evet. Bravo.
0: Niye eksik okuyalım? Sesine soluna sağlık.
1: Teşekkür sen, ederim abiciğim.
0: Var ol babam benim. Sizi nefeslendirelim. Erdal Erzincan kardeşimiz, üstadımız müziklendirmiş. Feleğe sorduraydım diye. Onu da ben okumaya çalışayım. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına sağlık.
3: Sağ olun canım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle bir babanın, böyle bir evladı Mükerrem Kemertaş'ın, TRT'mizin mihenk taşı. Bir babanın izinden de bu kadar güzel gidilir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her babaya nasip olmaz böyle bir evlat. Eyvallah. Hakikaten.
0: Çok teşekkür ederim. Layık
1: İyi ki varsın. İyi ki varsın.
0: Cümlesine rahmet olsun. Cümlenmişlerimize. Sevgili Özlem'in okuyacağı birbirine bağlı aslında bir blok var. Güzel
1: evet.
0: İki eser var.
1: Biraz Karadeniz'in tabii hareketli eserlerini söyledik. Bizim ağıtlarımız da var. Çok güzel bir Trabzon ağıdımız var. Koryanalı Hüseyin Köse'den. Derlenmiş kaynak kişi olarak Trabzon yöresine ait. Bu ağıdın peşine az önce bahsettiğim Karadeniz türküleri, besteleri öyle 5-8'lik, 7-8'lik ritimlere, kafiyeli sözler uydurularak yapılmış bir şey değil. Karadeniz'in bölgesinin derin ruhunu, yazgısını sözlerinde hissettirmek çok zordur beste yaparken. Bunu başaranlardan biri de İknur Yakupoğlu'dur. Selam olsun kendisine. Onun güzel bir eserini okuyacağım. Sol tarafımız, sızdağlar gibiyim, sardı beni dumanlar peşine. Dursun Akyüz'ün eşiyle efendim.
0: Bal parmak, Dursun kardeşim. Haydi canım.

0: Sözler nasıl ama Tuncay abi?
1: Dedim ya işte hani kadın eli, hanım eli dediği zaman iş başka oluyor.
0: Ne güzel söyledin.
1: Anlatım
0: evet.
1: Başka, ifade başka, derinliği başka, daha naif, daha böyle dolaşmadan direkt ciğere.
0: Direkt ciğere.
1: Tabii tabii.
0: Düz olarak değil
1: aynen,
0: direkt.
1: Aynen. Canlar, yani sizin de şöyle bir misyonunuz var. Efendim, ben Karadeniz türkülerini, babam ticaretle uğraşırdım. Merhume ilk önce ki kendisinin babam yanında çok sık gidip gelirdi. Rahmet olsun. Cemile Cevher'den dinleyerek Karadeniz türkülerine evet. aşinayımdır. Sonrasında Kamil abi, Kamil Sönmez hayat dolu birisiydi. Hepiniz bilirsiniz efendim Kamil Sönmez'i. Rahmet olsun cümlesine
0: rahmet
1: anlatmaya.
0: Olsun.
1: Ne hacet.
0: Süreyya Davulcuoğlu sonrasında.
1: Süreyya abla keza. Ondan sonra İbrahim abi bilirim. İbrahim Can. Sevgilerimiz, saygılarımız, hürmetlerimiz olsun.
0: Selamlarımız olsun. Evet.
1: İnanılmaz enerjiktir. Yani gerçek bir Karadenizli.
0: Evet.
1: Tabii. Efendime söyleyeyim. Bu eserleri başka bir enerjiyle okur, başka bir aşkla okuyor efendim. Karadeniz türkülerini hakikaten İbrahim Can'dan dinlediğiniz zaman başka evet. bir şey yaşıyor. Dolayısıyla sizler de yani o misyonun, o geleneğin işte temsilcilerisiniz. O bayrağı efendime söyleyeyim. Taşıyıcılarısınız bayrağın. İşiniz de kolay değil. Yani koca büyük bir Kuzey Anadolu efendime söyleyeyim evet. Karadeniz boyunca, hat boyunca. Çünkü İbrahim abi şey derdi. Bir düzlük geçtiğiniz zaman bizim Karadeniz'de oyun değişiyor. Aynı sözün melodisi değişiyor.

0: Birazdan örneğini göreceksiniz.
1: Kimi mesela Karadeniz evet. Türklerini ben okuyamıyorum. Tekerleme gibi geliyor bana. Yok okuyor. Gerçekten benim dilim dönmüyor. O da tabii yöreye has başka bir şey.
2: Şimdi hem söyleyip hem oynayacağız, bir de o var. Aynı anda yapabilecek miyiz ikisini?
0: Şimdi herhalde Ünal.
1: Şimdi ha bu yalan dünya, ha bu yalan dünya.
2: Bu arada çok
1: dünya.
2: Özür dileyerek bir isim daha söylemem
1: tabii,
2: lazım.
1: Tabii lütfen.
2: Sevgili büyüğümüz Bülent Aslan.
1: Bildiğin kadarıyla buradan evet. Başlama. Evet, Bülent evet. Abi de. O da nevi şahsına münhasır. Tabii. Evet. Enteresan.
0: O da Rize Hemşin yöresi ağırlıklı okur.
1: Evet. Ama halis muhlis bir Karadeniz. Evet. Dinlediğiniz zaman konuşurken.
0: Valla emekli olana kadar böyle saatinde o kadar disiplinlidir ki kendisi bizde. Evet, İyi ki de öyle ustalarımız oldu önümüzde. Tabii, biz tabii, de tabii. Onlarla çalışma imkanı bulduk. Saydığınız isimlerin haricinde işte Bülent Aslan'ı da hatırladığın için Ünal tabii hakikaten. Yani evet bir okul TRT. Bizler 2015 yılında TRT ailesine katıldık. Ben konservatuar mezunuyum. Ünal da keza öyle. Ama asıl o TRT kapılarından girince başladı tabii. Her şey. Ustalarımızı dinledikçe aslında evet. Her şeyin böyle notu okumak, matematiksel tabii, böyle türkü okumanın
1: sadece melodiyi seslendirmek gibi bir şey değil ki.
0: Evet.
1: Bak ne güzel anlatıyorsun. Gördük. Mesela bir esere dair enforme ediyorsun. Arka planını bilince okuyacağın eserin ifaden de ona göre şekilleniyor. Ona evet. Göre bir anlatım çıkıyor ortaya.
2: Evet.
1: Yani
2: sen de bizim ustamızsın burada.
1: Estağfurullah arkadaş.
2: Biz de bir sınav veriyoruz evet, yani.
0: Bir sınav veriyoruz.
1: Estağfurullah. Az evvel dedik ki hani kulaklarını çınlattık. Erdal Erzincan hep şey derdi bazen konuştuğumuza. Kardeş diyor, öğrenci geldik, öğrenci gideceğiz.
0: Ne güzel söylüyorsun.
1: Bu iş böyle. Evet, öğrenci geldik, öğrenci gidiyoruz. Ömür mü yeter? Koca bir Anadolu. Çok kelam ettim. Çok özür dilerim. İzleyenlerimizden de sizlerden de. Çok güzel. Ha bu yalan dünyadan. Sen ne dinliyorsun?
0: Ağlamadık ahımızı.
1: Çok dertli oldu bu.
0: Çok dertli oldu.
1: Alkışlarınızı nasıl olacaklar?
2: Teşekkür ederim.
1: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Var olasın kardeş.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kaynak güzeldi. Kişisi kimdi?
1: İhsan Eyüboğlu.
0: İhsan Eyüboğlu abi. Çok güzel.
2: Güzel bir türküsü
1: Trabzon Maçka'dan. Buradan selam olsun ona da.
0: Selamlar olsun. Hürmetler olsun efendim. Gönlü yüreği dert görmesin ne diyelim.
1: Evet. Bu repertuardaki güncel türkülerden bir tanesi ve severek söylediğimiz türkülerden de biri.
0: Repertuara yeni girmiş bir eser, evet, o zaman. Evet. Çok güzel. Çok güzel dedim ya, sizin işte böyle bir misyonunuz var. Yani işin evliyatı dışında işte repertuara girmiş böyle güzel eserler de var. Onlara ses olmakla da yükümlüsünüz. Evet. Ağzınız sesiniz daim olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel canlar. Siz yine ben nefeslendireyim. Şimdi ben bir eser okumaya çalışayım. Efendime söyleyeyim. Bir zamanlar, yakın bir zaman, çok da uzak değil de, böyle hasbelkader bir şeyler kaleme alıp ben müziklendirmiştim Leyli diye, aslında bir tarafıyla Leyla Gece.
2: Çok mutlu oldum.
0: Aynen. Leyli Leyli diye bir eserimiz var. Onu da ben okumaya çalışayım efendim. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Güzel abim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Anneannem derdi ki, rahmetli anneannem, benim sesim çok türkü söyletirdi bana öyle Rize'de köylerde balkonlarda. Derdi ki senin Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş derdi. Aynı güzel. Şeyi ben sana söylüyorum Tuncay abicim. Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş.
0: Canım, estağfurullah. Kurban olurum.
1: Vallahi.
0: Ay kurban olurum. Çak. Ne diyebilirim böyle? Habura'dan görünür müydü?
1: O Habura'dan muydu? Görünür. Kum yatak diye İtonya. Sevdum da alamadım. Ey gidi yalan dünya.
0: Alkışlarınız efendim Özlem'in Görkan'a ve Nasof Oğlu için.
1: Dursun Akyüz'ü. Asıl şimdi burada göreceksiniz. Bir kemençecinin ustalığı horonda. Horonda belli olur.
0: Dursun.
1: Arada şimdi dolaşacak
0: teknik
1: o.
0: Teknik olarak imkanı var mı? Ayağa kalkabilme şansın var mı? Kablon yetecek mi? Sen
1: gel,
0: de kalk babacığım.
1: Gel Dursun yanıma
0: Reci bize ne diyor şu anda bilemiyorum ama. Tamam kalk oradan.
1: Oldu tamam kulaklık hadi. Sıkıntı.
0: Sen kalkmıyor mu?
1: O biraz arada gelsin.
0: Tamam
1: arada
0: hadi gelsin. Olsun. Hadi. Hadi buyurun.

0: teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Vallahi kocaman bravo. Siz oynadınız, ben yoruldum. Eser de ayrı. Tekerleme gibi. Hakikaten rap.
0: Zordur biraz, evet. Evet.
1: Canlar çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun.
2: Allah
1: bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
2: İnşallah.
1: Stüdyomuz şenlendi.
0: Şeref duyarız. Gerçekten.
1: Şeref bize aittir efendim.
2: Burada güzel olmak çok efendim. Güzeldi. Keyifliydi. Gerçekten.
1: Umarız ekranları başındaki izleyenlerimiz için de keyifli bir Karadeniz akşamı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Herkese çok teşekkürler ediyoruz. Herkes adına sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Keza stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek türkülerle kalın. Sevgiyle, sevgiyle kalın. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Hasan gelsin o zaman. Dikkat eyleyelim.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yaratan.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Mardin'in tarihi çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli yapısı, Araplar, Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, Yahudiler ve Türkler dahil, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Bugün bile bölge dışında pek bilinmeyen bu müzik çeşitliliğine izlerine rastlamak mümkündür. Bugün eski şehrin kalbinde Mardin müziğin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.

0: Gezin merhabalar. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtır mısınız acaba?
1: Tabii ki efendim. İsmim Semir Ortaç. Mardinli bir ailenin çocuğuyum. Ailece müzisyen bir aileyiz. Ve Mardin müziğini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü kaybolmasına izin vermiyoruz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Yanınızdaki kardeşinizdir.
2: Evet. Kan Ortaç ben. Abim Semir Ortaç dedim benim. Elimizden geldiğince işte Mardin müziğini yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Ve sizin yanınızda iki genç
2: Tabii
0: de var.
2: Tabii genç kardeşimiz, onlar da yeni nesil.
3: Emir Gürel ben. 4-5 yıldır keman öğrencisiyim.
4: Ben de Selim Gürel. Yaklaşık 2 yıldır ritim sazlarını çalmaya çalışıyorum. Güzelimin de dediği gibi ustalardan gördüğümüz kala elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz.
0: Hepimiz gibi. Eser seslendirmek ister tabii, misiniz? Dinlemek çok isterim çünkü.
1: Hay. İlk tamam. Şarkımız yine söz müziği kardeşimiz Haluk Ortaç'a ait. Mardinli severse eğer sevdası ömre bedel. Arapça adı da Yemhel Aynistu. Bir kıtasını

0: ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Sağ olun. Bunu merak ettim. Siz büyürken ve müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğrenmeyi öğreniyordunuz? Yani nasıl ortamlarda şimdi, müzik bulunuyor?
1: Mardin'de bizim mesela Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Hmm. Leyli. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Hmm. Ama düğün olurdu, düğünde müzik olurdu. Onun dışında pek fazla böyle müzik dinleyebileceğiniz yer yoktu burada.
0: Yine de haftada bir mahallenin toplanması aslında önemli
1: tabii,
0: bir şey.
1: Çok önemli.
0: Çok güzel bir şey.
1: Tabii.
0: Peki bu Leyli geleneği devam ediyor mu bir ya, şekilde?
2: Leyli geleneği evlerde değil de artık mekanlarda
0: taşınmış artık. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim? O Leyli hissi vermişken.
1: Bir tane eski bir şarkı yine... Bizim Mardin türkülerinin çoğu sevgi üzerine. En eski şarkı bizim bildiğimiz Halime şarkısını okuyalım.
0: Konumuz net, konumuz sevgi.
1: Evet, tamam. Evet.

0: Ağzınıza,
1: Tamam.
0: ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: yandaki komşuları hayal ediyordum siz çalarken. Bunu sormak istedim. Bu az önce yine şarkılar, ninniler unutuluyor. Bahsetmişsiniz ya. Bu aktarımı sağlamak için herhangi bir yani biri çaba gösteriyor mu ya bir herhangi bir yine aktarım amacıyla
1: Şimdi unutulmayanlar artık bu sosyal medya artık kamera çekimleri telefonlarda illaki artık kayıt altına alınıyor. Eskisi gibi sadece kayıt altına alıp yazmayla veyahut da
0: Evet, elle derleme değil
1: elle
0: artık bu
1: derleme değil.
0: çağda.
1: Artık kayıt altına alınanlar zaten onlar gelecek vesileye ulaşacak. Ama bizim de unuttuğumuz, bizim de
0: Peki.
1: hayal meyal hatırladığımız şeyler gitti artık.
0: Ne yazık ki hayatın doğal bir
1: Evet,
0: şey
1: tabii ki
0: biz her
1: de.
0: şey.
1: Aynen.
0: Yani hep dinlemek de olmuyor. Sizi eşlik etmek çok
1: Tabii
0: isterim.
1: ki,
0: Şeref
1: tabii
0: duyarız.
1: ki.
0: İzninizle.
1: Ben de. Ne demek? Ne demek?
0: Yani.
1: Şeref duyarız. Rica ederim.
0: Ne çalalım?
2: Cirani Allah Allah yapalım.
0: Çok bilinen bir
2: Evet,
0: eser.
2: bilinen.
1: Evet.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Kusurlarıma affolsun şimdiden.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: O zaman son eser olarak az önce...
1: Mardin'imizin otantik oyun havası Reyhani'yi çalalım.
0: Tamamen ezberimde olmadığı için ben yanında bir nota ara sıra bakabilirim.

0: Ellerinize, ağzınıza
1: Helal olsun
0: sağlık.
1: abi. Sizin de ellerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Yani birlikte başlamak ve bitirmek en önemlisidir.
1: Aynen.
0: İçindeki ne kadar tatlı olsa da hani af olsun. Ama çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Estağfurullah. Yani bu çok önemli bir kültürü temsil ediyorsunuz. Evet. Bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Daha ki gelişimde
2: görüşmek
0: dileğiyle.
1: İnşallah. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bekleriz.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yeri.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri.

Birbirinden güzel Balkan ezgileriyle karşınızda olduğumuz Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda bu hafta Mostar'daydık. Mostar'dan hepinize selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir

şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatroyla başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sana

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yeri.

0: sonsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yeri.

Gönlüm.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yeri.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, ay yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yeri.

Güçlü, asi, özgür. Onu dinlediğinizde heyecanlanıyor ve hayata meydan okuyorsanız siz de onun kadar cesur ve güçlüsünüz demektir. Onu sevmediğinizi düşünüyorsanız şimdi ona kulak verin. Çünkü elektro gitarın size anlatmak istediği çok şey var. Görünüş olarak diğer çalgılardan çok farkı yok. Gövde ve sap olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Gövdesinin üzerinde manyetikler başta olmak üzere manyetik switch'i, köprü, potans ve jack girişi yer alıyor. Sapsa, tuşe ve kafa olarak iki parçaya ayrılıyor. Tuşe kısmında inlay, perde ve eşik, kafa kısmında ise burgular bulunuyor. Ataları klasik gitar ve akustik gitar gibi o da altı telli ve perdeli bir çalgıdır. Ancak onu diğer gitarlardan ayıran en önemli özelliği üzerinde ses deliği bulunmaması ve mutlaka amplifikatör denen bir ses cihazıyla birlikte kullanılmasıdır. Amplifikatör sesi manyetikler aracılığıyla elektrik akımına dönüştürüp bu akımdan ses elde edilmesini sağlar. Bu teknolojinin temelini 1920 yılında Amerika'da Eddie Durham atar. Caz gitaristi olan Durham'ın tek amacı o yıllarda orkestralarda sesi zayıf çıkan gitarların sesini daha güçlü duyurmaktır. Bunun için gitar gövdesinin içine elektrikli metal bir sistem yerleştirir. Bu sistemle gövdenin titreşimi, pick-up iğnesi veya mikrofonla amplifikatörlere aktarılır. Amplifikatörler de bu sesi ister

İstenen ölçüde büyütür. Böylece sesi elektrik yardımıyla artırılmış akustik gitarı elde eder. 1930'ların ortalarındaysa Les Paul adlı mucit ve sanatçı, manyetiklerin çıkardığı gürültülü sesten rahatsız olur, kendi elektro gitarını yapmak için çalışmalara başlar. Tasarladığı The Log adlı gitar, ilk modern elektro gitar olarak tarihe geçer. Les Paul ve Leo Fender'in bir araya gelip ucuza ürettikleri elektro gitarlar, 1950'li yılların gençleri arasında büyük rağbet görür. Rock'n'roll, R&B ve blues'un ortaya çıkışına da vesile olan elektro gitar, kısa zamanda sesini tüm dünyaya duyurmayı başarır. Bu başarıya imza atan yüzlerce müzisyen var ama bazıları var ki özel teşekkürleri hak ediyor. Teşekkür ederiz Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly Fender. Teşekkür ederiz Buddy Guy, Otis Rush. Teşekkür ederiz Jimi Hendrix, John Lennon, Eric Clapton. Elektro gitar bugün tüm dünyayı yerinden oynatıyorsa bu sizin cesaretiniz ve yeteneğiniz sayesindedir. Bir teşekkür de Anadolu'da ilk elektro gitarı kullanan büyük bir ustaya gelsin. Teşekkür ederiz Erkin Koray. Bugün elektro gitarın sesiyle konser alanları coşuyorsa bu senin ve senin yolunda ilerleyen sayısız Türk gitaristin sayesindedir.

seni çok kabartmışlar. İçin dışın farklı farklı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Ay canım, seni çok kabartmışlar. Ay canım, seni çok abartmışlar.

seni çok kabartmışlar. İçin dışın farklı farklı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Ay canım, seni çok kabartmışlar. Ay canım, seni çok abartmışlar.

birer tutar yanımız yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Başka kurtuluş yok.

götürdü benden kimi umutlarımı, kimi inançlarımı.

0: senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben gayrettim.
3: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Hı. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi Nesimi'yi ve Nesimi'ye ait şiirleri ele alacağız. Nesimi'ye ait şiirlere yapılmış bazı besteleri ve kendi bestelerimizi sunmanın yanı sıra Nesimi'nin bazı şiirlerini Milat Salmani hocamızdan dinleyeceğiz. Sözü şiire bırakmadan evvel bugün aramızda Tebriz'den gelmiş olan bir tar sanatçısı var, sevgili Behrat Bonyadi. Kendisini bize kısaca tanıtmasını istirham edeceğim. Buyurun sevgili hocam.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Ben Behrat Bonyadi, Tebriz'den, Güney Azerbaycan'dan. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda müzikoloji bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. Aynı zamanda tar icraatçısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Tekrardan teşekkür ederiz.
1: Var olun.
0: Şimdi sözü şiire bırakacağız. Milat Salmani hocam bize Nesimi'nin uzunca bir gazelini seslendirecek ve kendisine tarıyla sevgili Behrat Bonyadi eşlik edecek. Buyurunuz sevgili dostlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz.

Da ses getirmiş bir şiiri sevgili Milat hocamız seslendirdi ve Behrat da ona harika bir şekilde eşlik etti. Şimdi biz programımıza müzikle devam edeceğiz.

0: Müzikte bazen bazı müzisyenlerle çalmak insanda öyle bir ruh hali yaratır ki her çalan, her söyleyen, o anda orada olan herkes aynı duyguda buluşur. Biraz önce çaldığımız icrada gerçekten hepimiz aynı duyguda buluştuk ve inşallah bunu size de hissettirebilmişizdir. Ben özellikle Behrat'a yaptığı eşlik için ve program boyunca yaptıkları ve yapacakları tüm eşlikler için, varlıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmasa müzik bu kadar anlamlı olamaz. Kudema topluluğunun içinde var olan tüm arkadaşlarım, bu işe ruhunu katmış, ruhuyla bu işin içinde var olmaya çalışan insanlar, hepsine tekraren teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürün ardından sözü yine şiire bırakacağız. Milat Salmani hocamız Nesimi'ye ait bir gazeli seslendirecek. Düştüm ezelde zülfüne dam olmadan henüz, içtim de bin şarabın cam olmadan henüz. Buyurun sayın hocam, şimdiden teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.

سوره رحمانه و سلام عرش ایله کرسی لوح و قلم olmadan hanım.

Gördüm üzünde nuri tecelliyi berk vurur. Ay-ı güneşte nura meqam olmadan henüz.

0: görmüş idi Nəsimi üzündə nişanı haq. Oldam nişanı subh ilə şam olmadan hənuz.
1: Nesimi'nin çağının çok ötesinde söylediği bu sözler ve sanatı sıradanlıkla birleştirmedeki ustalığını gösteren bu şiir için Milat hocamıza ve harika eşliği için Behrat'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu programa katıldınız ve iyi ki bu güzellikleri bize yaşattınız. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Biz de şimdi müzikle programa devam edeceğiz. Sözleri büyük bir ihtimalle Nesimi'ye ait olmayan ama Mahlas'ın da adı geçen ve büyük bir ihtimalle Anadolu insanının Nesimi'ye bir nazire olarak yazdığı bir türküyü okuyacağız. Seher oldu ey nigarım, ben ki gidem diyarından. Felek zulmedip ayırdı beni gül yüzlü yarımdan. Burada bize bağlamasıyla Ercan eşlik edecek. Ona da şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bu eserin ardından programımızı sonlandıracağız. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgi ve hürmetle.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yeri.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

Bazen dinlediğiniz bir şarkı sizin söylemek isteyip de söyleyemediğiniz her şeyi söyler. Bu yüzden aşktan hasrete, vuslattan kıskançlığa, hüzünden sevince, kalbimizde ne varsa heyecanla hazırlandığımız programımızda bunların hepsine yer verdik. Dilerseniz şimdi yaslanın arkanıza. Çayınızı, kahvenizi yanınıza alın ve açın gönlünüzü müziğe. Bizimle olun, sıhhat bulun.

Şimdi Metin Bükey'in fevkalade bir eseriyle karşınızdayız. Gümüş Gerdanlık. 70'li yıllarda birçok kez çekilen çok güzel bir

sözlerini Özgen Bilgisel'in yazdığı bir Necip Gülses eseri. Yumsam gözümü rüyam oluyorsun. Düş olup gönlüme birden doluyorsun. Gelsen bin türlü hüsran oluyorsun. Gitsen bir türlü hicran oluyorsun.

Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Cemal Safi.

Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet'in annesi Celili Hanım'a aşık olur. Ve ona evlenme teklif eder ama Nazım bu ilişkiye karşı çıkar. Ve neticede ikisi de aşklarını kalplerine gömerler. Celili Hanım Avrupa'ya gider. Yahya Kemal Beyatlı ise bu sevdanın üzerine şu dizeleri yazar. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle. Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan, körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor.

İlk programımızda bizlerle birlikte olduğunuz için gönülden teşekkür ediyoruz. Dakikalar o kadar hızla geçti ki programımızın sonuna geldik. Şimdi çok güzel, hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

Gülüyoruz ağladığımız göstermeden, bize açılan penceremizin önünde. Gülüyoruz ağladığımızı göstermeden.

Doğum yerim aslında babamın göreviyle Kayseri ama daha çok tabii sonra Konya'ya gelince yani küçük yani yerleşik kimliğimde Konya yazıyor. Babam zaten bir Orta Anadolu folklorunun kaynak kişisiydi. Babadan gelen bir müzisyenlik hayatım oldu benim de. İşte dört kardeşten bir tek ben sese karşı ilgili oldum. Diğer kardeşlerim de birisi yazardır, birisi ressamdır. İşte bir de abimiz vardı, kaybettik. Çok küçük yaşlarda da müziğe başlamamla ilgili evimizde hep müzisyenlerdi, babamın arkadaşları. Bir de o dönemin tabii işte eğitim enstitülerinin olduğu, işte halk evlerinin olduğu, oralarda orkestraların kurulduğu dönemlerdi onlar. Evimizde her çeşit piyanodan tut, işte bağlama, saz, tambur, her çeşit enstrüman vardı. Sese ilgisi olan kişi de ben oldum. Oralardan bu hikaye başladı. Bu bir tutku işidir zaten. Ya buna tutulursunuz ya da tutulmazsınız, bırakırsınız. Öyle devam edip geldi.

0: ve iç geçirmek hep birlikte.
1: Ortaokul döneminden sonra İzmir'de, o dönemlerde lise, İzmir Ticaret Lisesi'nde okudum. O dönemlerde milliyetin çok güzel şey yarışmaları vardı, lise arası yarışmalar ve çok önemliydi o yarışmalar. Oralarda orkestralar kurulurdu. Bizim okulun da orkestrasında davulcu eksikti o zaman. Davul çaldım ben o zaman. Sonra epey bir davulculuk yaptım birkaç sene. Bu arada tabii kendimi geliştirmek için dışarıdan eğitim alarak, işte kompozisyon üzerine, armoni üzerine çalışmalar yaptım. Öyle başladı macera. Sonra profesyonel hayata da atıldım tabii ki. Erken evliliğim oldu benim. Lise çağlarında bir evliliğim oldu. Ve hayatımı kazanmak için de müzisyenliğe başladım. Dünyanın da bizim de müziğin çok değerinin, kalitesinin yükseldiği bir döneme rastladık. Şanslıydık biz o anlamda. Dünyada da grup olup işte birlikte şarkı söylemek, birlikte müzik yapmak, yani milyarlarca insan şarkıların peşinde takılıyor.

0: yaratıklık, bir imagine gibi, blowing and doing gibi evrensel bir müzik şeyi yakalandı. İşte o zamanki hippilik dediğimiz şey daha sonra tabii o bir şeye uğradı. Uyuşturuculuğuyla birleştirildi ama o felsefe müziğin yarattığı çok önemli bir meseleydi o 70'li yıllarda. Biz de o zamanlar işte bir grup doğuş kurduk. 12 sene kadar bir grupçuluk yaptık. Tabii onun öncesinde de gruplarımız oldu. Kendi daha amatör gruplar ama profesyonel olarak 12 sene. Çok da ünlü bir grup oldu grup doğuş. Burada İstanbul'a gelişimiz 2000 kaç senesinde 2000 değil tabii de 1977 senesinde İstanbul'a geldik. Ondan sonra çok ünlendi grup burada. Cover çalan bir gruptuk biz. Bu 12 senenin içinde tabii ben işte kendi şarkılarımı yapmak hasretindeydim aslında. Çok çok istiyordum çünkü öğrendiğimiz dünyadaki müzisyenlerden çok şeyler oldu, çok şeyler kattı bize. Hoca oldular hepsi bize. İşte bütün dünyadaki gruplar, şunlar, bunlar. Çünkü karşılığını aldığınız bir dönemdi o. Ne bileyim, profesyonel çalıştık da sadece 10 Kasımlarda ara verip her gece çaldığımız ve her gece müzik kulüplerinin dolu olduğu bir dönemden söz ediyoruz yani. O yüzden çok şanslıydık biz ve kendimizi geliştirmek girecek ortamlarımız hep oldu. Gruplar çok prova yapardı, çok yeni şarkılar. Ama cover yapardık hep tabii. Sonra ufak ufak kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Bu şarkıları işte grubumuzla beraber birkaç tanesini hatta çaldık o dönemlerde. O dönemlerde de bir şeyin ilgisini de çekti. Nükhet Duru'nun mesela Tay şarkısı vardır benim ilk şarkılarımdandır. O onu söyledi. Bu sefer dış piyasaya da böyle bir müziklerim çıkmaya başladı.
1: Vedat Sakman'ın müzik kariyeri aslında çok eskilere dayanmasına rağmen, müzisyen bir aileden gelmesine ve çocuk yaşlarından itibaren müzikle ilgilenmesine rağmen tanınırlığı biraz geç oldu tabiri caizse. Çünkü önceleri hep gruplarda çaldığı için, özellikle de grup doğuşun bir elemanı olarak bilindiği için onun solo kariyeri biraz geç başladı. İlk olarak onu solo olarak gördüğümüz yerlerden birisi TRT'nin Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemeleri, 1983 yılındaki Türkiye elemelerinde Müzisyen adlı şarkısıyla finale kalanlardan biriydi. Ve ilk defa Vedat Sakman'ı biz orada solo olarak gördük. Ama o da yetmedi. 1989 yılında ilk albümünü yaptı, ilk solo albümünü yaptı. Ama o da yeterince tanınırlık getirmedi. Vedat Sakman'ın tanınırlığı aslında 90'lı yıllarda geldi. Çok geç geldi. Ve ondan sonra hem şarkıcı hem de bir şarkı yazarı olarak yıllar boyunca adından söz ettiren bir müzisyen oldu.

80'li yıllarda bir Eurovision yarışmaları. 83 senesinde müzisyen şarkısıyla bir finale kalmıştım burada. Türkiye elemelerinde ve de o sene opera gitmişti yarışmaya. Daha sonra da 87 senesinde Timur abinin Timur Selçuk'un parçasıyla Bana Bana bir grup Pan'la birlikte katıldık. Onda da burada birinci olup yurt dışına gittik. İsviçre'de yarıştık. Daha sonra tabii Eurovision meselesi gençlere bırakılması gereken bir mesele. Dünyada da öyle. Yani profesyonel insanlar oraya gitmiyor. Daha amatör, daha gençlere alanlar açılacak bir platform orası. Sonra akıyoruz meseleyi ve de 90'lı yıllara yaklaşırken Küçük Bir Öykü bu albümünü yaptık Zuhal Olcay'a. Mehmet Doğman'ın sözleriyle, işte benim de bestelerim ve düzenlemelerimle.

0: İlk böyle şey albümde, onun öncesinde bir müzisyen albümü, kaset dönemiydi. O da bir müzisyen albümü, solo albümü çıktı. Ondan sonra işte Zuhal Olcay'a o küçük bir öykü ve o çok beğenildi o albüm. Daha sonrasında Zuhal'e tabii çeşitli zamanlarda 92'de bir iki çift laf albümü, sonra 97'de İhanet albümü. Bunları hep sırayla yaptık. Bu arada tabii 80'li yıllarda Levan'la bizim, Levan Sam'la Günay vardı, Günay Restoran. 4,5 sene ben birlikte çalıştık. Grup Doğuş döneminde. Tabii 80'de bir grubun bir sarsıntı geçirmesi var tabii. O arada işte gece yasakları falan başladığı dönemlerde. 87 senesi civarında ben gruptan artık ayrılıp kendi şarkılarımı yapmaya ve de kendi şarkılarımı söylemeye başladım. O arada neler yaptık? İşte dediğim gibi Zuhal'in albümü vardı. Leman'ın albümü vardı. Daha genç arkadaşlara albümler yaptım. Şimdi o kadar çok isim var ki vaktimiz de pek yetmeyebilir. Çünkü daha müzikli oyunlar, işte tiyatro müzikleri, reklam müzikleri, o böyle tam anlamıyla şey, piyasa dediğimiz yerde artık şey olmaya başladı benim. Yıpratıcı da bir zamanlardı onlar, çok da bir, bunlar hep yorucu işlerdir. Orada Ankara'ya bir kaçtım ben. Bir haftalık bir işe gittim. 4,5 sene kaldım orada. Tam o işte 90'lı yıllarda bu vahşi pop furyası başlayınca rahatsız oldum burada. O müzikten de rahatsız oldum. Kendime saygımı yitiririm ben bu durumda. Der ki para kazanırım çok ama diye Ankara'ya yerleştim ben. Orada 4,5 sene orada kaldım. Orada hazırlandım tabii. Bir sürü şarkılar yine yaptım. Dönüş 97 senesinde döndüm. Döndüğüm zaman Hümeyr Ağar'a bir Beyhude albümünü yaptım. Zuhal Olcay'a İhanet albümünü ve Leman Sam'a da şey, İlla Sevdim albümünü yaptım. Bu üç albümünü o 97 senesinde, 97-98'lerde. Bir de bir arada bir albüm vardır Ferdi Özbeğen'e yaptığımız. Ya o kayıp olmuş bir albümdür. Ben ona çok değer vermiştim. Neden? Onun hit olan şarkılarını bir büyük orkestrayla yaptık biz. 40 kişi senfonik bir çalışmaydı ve çok ince çalışmalarla yapıldı. O zaman büyük bir yatırımdı. Ama bir türlü o mesela bilinmedi ve şey olmadı. Bu arada tabii çok yurt dışından da gelenler, işte İran'dan gelen Abbas Sayar vardı, başka kimler, onlar gelip işte onların prodüksiyonlarını yaptık burada. Böyle akıp giderken yani 58-59. senem benim profesyonel olarak çalıştım. Hayata teşekkür ediyorum, hala çalıyoruz işte bu gördüğünüz mekanda, hafta sonları çalıyoruz dinleyicilerimizle, güzel bir geceler geçiriyoruz.
1: Vedat Sakman'ın 1989 yılında Zuhal Olcay'a yaptığı albüm çok önemli bir albümdür. Zuhal Olcay'ın da ilk albümdür ve konsept bir albümdür. Başından sonuna bir hikaye anlatan, pek yapılmamış, Türk popunda pek denenmemiş bir örnektir. Sonrasında da Vedat Sakman bestelerini Leman Sam gibi, Hümeyra gibi hep belli bir çizginin üzerinde, belli bir müzik kalitesinde şarkılar söyleyen, işler yapan şarkıcılar seslendirdi. Ve Vedat Sakman hiçbir zaman çok popüler, işte çok günün modasına uygun şarkılar yapmadı. Hep kendine ait bir tarzı oldu. Şiirli şarkı sözleri ve müzikalitesi yüksek melodileri olan, düzenlemeleri olan şarkılar hem kendisi seslendirdi hem başkalarına verdiği şarkılar böyleydi. Hep o belli bir yerde durdu ve Vedat Sakman müziğini yarattı.
2: Vedat abinin sahnesi özeldir. Onu diğer sanatçıların sahnelerinden ayıran bir şey vardır. O da mesela en önemlisi ciddiyettir sahnedeki. O müziği yaparken ne kadar ciddiyse sahnede de, uygularken de ciddidir. Sahnede belli bir disiplin vardır. Bu önemli bir şeydir ama hakikaten. Kendi şarkılarını söyler zaten genelde. Önemli bir müzik adamı. Şimdi Türkiye'nin müzik tarihinde Vedat Sakman gibi çok fazla üreten insan yok. Önemli bir insan Vedat Sakman. Bizim de şansımız tabii onunla birlikte olmuş olmak, birlikte çalışmış olmak. Şey söyleyebileceğim bunlar, müziği ciddiye alır. Öyle diyelim. Onun yaşamının kendisi çünkü müzik aynı zamanda.
0: Yani müziğe saygı duyuyor.

folk müzikler de tabii bütün dünya folkları olduğu gibi bizim folkumuz da yani çok doğrudur. Hep çünkü türküler doğrudur. Türkçesi doğrudur. Anlattığı felsefeler doğrudur. Etkilemiştir ve bana değerler kazandırmıştır. Saygı duyuyorum. Yani biz kimiz ki saygı duymamız gerektiği bir şey? Sanat diye bir şey var orada. Bizim ona saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok.

0: Vedat Sakman'ın müzisyenliğinin yanı sıra bir de şu özelliği var ki hep müzisyenlerin, genç müzisyenlerin yanında oldu. Gerek kurduğu plak şirketi ise, gerekse dönem dönem açtığı, işlettiği mekanlarda her dönem mutlaka genç müzisyenlere de yer verdi. Onlara destek oldu, yeri geldi şarkılarını verdi, yeri geldi onlarla beraber şarkı söyledi. Vedat Sakman'ın bu anlamda da bir müzisyen olarak müziğe farklı bir katkı sağladığını da söyleyebiliriz.
1: Sahne onun okuludur. Biz o sahneden geçmiş müzisyenlerizdir. Ondan çok şey öğrendik. Bir kere sahne adabını, sahnede nasıl müzik yapılacağını, nüansları Vedat abimizden öğrendik. Vedat abimin şarkılarıyla albüm yapmaya başladım ben. Yaklaşık 10 şarkısını söyledik tabii. 10 şarkılık bir albümdü. Vedat abimin şöyle bir özelliği var. Şarkılarından asla para talep etmez. Ben o albümü yaparken o kısmını da özellikle belirtmek istiyorum. Ya Vedat Sakman şarkılarını söyleyeceğiz, nasıl bütçe ayıracağız falan derken Vedat abim bir kuruş dahi almadan bütün şarkılarını evladı gibi çocuklarına armağan eder. Biz onun çocuklarıyızdır. Ben de onun kızlarından bir tanesiyim. O albümü mesela öyle yapmıştık. Vedat abim şarkısını asla parayla satmaz.
2: Ne yazık ki 90'lı yıllarla başlayan bu dediğimiz o grupçuluk, birlikte çünkü çok güzel şeyler oluyor. Yani üzerine koyuyorsunuz hep el elden üstündür. Dünyada da bizde de tabii bu işler hep bireysel şeylere girdi. Popülizm yükseldi. İşte bir kişilikler yaratmak, işte biliyorsunuz şeyle. O kimliğin üzerine, yani müzisyenliği falan önemli değil, o kimliğin üzerine hayran kitleleri yaratarak yürüyen, bir de rap meselesi var tabii o yıllarda başlayan, çok da uzun süre süren bir dönem yani bu. Pek iyi olmayan bir dönem ve gelinen son noktada da şimdi bir bakıyorsunuz ki artık ortada, dünyada da öyle, şeyde de öyle, müzik çok fazla böyle revaçta olan bir şeyde değil. Yani ne zamandan bu yana bir şöyle bir baktığınız zaman dünyada da öyle. Bu ne kadar güzel bir şarkı, şey diyeceğiniz hiçbir şey yok. İşte Amerika'yı almalı, kasaba kızları geliyorlar, işte bir gırtlak devamlı, gagara gugara gırtlakla. Hepsi standart. Soundlar, alttaki soundlar aynı. Tabii teknolojiyle beraber o gümbür gümbür soundlar geliyor. O bir şey zannediliyor ama melodisyenlik, yani melodi ve kimle meseleyi anlatma, hikayeyi anlatma meselesi hiç akılda kalan, hiç duyuyor musunuz son zamanlarda böyle bir tane şu şarkıda işte ne güzel böyle delip mesela en son hatırladığım benim 95'li yıllarda WhatsApp'tı mesela. Kıyamet koptu her yerde. Fornan Blunt'tı grubun adı galiba. Yani ne kadar yükseldi böyle grup ve de çok güzel bir şarkıydı. Ondan beri hatırlamıyorum valla. Belki böyle bir resmi çizdim size ama hak verirsiniz herhalde. Yani görünen o. Ya bakın bahsettiğimiz 20

0: 25 seneden söz ediyoruz ya.
1: Türkiye'nin gidişi nasılsa müzik de onunla paralel. Müzik sektörü de onunla paralel, üretim de onunla paralel. Yani Türkiye müzik tarihi işte biliyorsunuzdur Cumhuriyet'in başından itibaren işte Osmanlı saray müziğiyle Türk halk müziği arasında gelişti. Daha sonrasında 60'lardan sonra arabesk müzik girdi. İşte göçle beraber o etkiledi. Bugün de gençler bildiğim kadarıyla daha çok rap dinliyorlar. O rap de bir çeşit arabesk aslında. Dolayısıyla hani çok böyle çok güzel şeyler söyleyemem müzik sektörüyle ilgili. Biz ama hala mücadele ediyoruz işte burada uğraşıyoruz yani.
2: Benim müziğe başladığım zamanlarda tabii ki bir sahne ahlakı, sahne prensibi, işte hiyerarşik bir pozisyon oluyordu biz müzisyenler arasında. Şimdi her şey daha farklı, daha farklı. Çünkü birçok şey kayboldu, birçok şey yok oldu. En önemlisi biz Vedat abiyle de konuşuyoruz hala. Sahnedeki nüans, o yok oldu. Artık herkes çığlık çığlığa bağırıyor, artık herkes cayır cayır çalıyor. Hiçbir nüans yok, hiçbir arada es yok, bir müzik ifade biçimi yok. Bunu çok özlüyoruz tabii ki. Ben de mesela kendi sahnelerimde müzisyen dostlarımla bu hususa çok dikkat ederek müzik yapmaya çalışıyorum. Yükselmek gereken yerde duyguyu, yaşamak gereken yerde ona göre çalıyoruz. Nüans dediğimiz şeyi yapıyoruz, düşüyoruz. Müziğin önüne geçmeden müzikle beraber yaşıyoruz biz. Müziği aşmıyoruz yani. Müziğe hizmet ediyoruz. Böyle bir şey. Sen

Şu anda yeni şarkılar yapıyorum zaten. Sürekli yapıyorum. Yeni şarkılar yapıyorum. Onun ötesinde müzikal çalışmalarım var. Bir Ömer Hayyam müzikalimi bitirdim. Bir beşleme üzerine, ömrüm yetmez tabii ama yol almaya çalışıyorum. Bir Celaleddin Rumi gireceğim. Bir arkasından Pir Sultan Abdal, Yunus Emre ve Karacaoğlan diye bir hedefim var. Beşleme müzikal çalışması yapmak için ömrüm yeterse. Ürettiğiniz zaman yeni dediğiniz işte demin söyledim. Yeni şarkılar yaptığınız zaman zaten yaş sorunu ortadan kalkıyor. Yani şu anda buraya gelen, şu gördüğünüz mekana gelen yüzde bayağı yükseği çok gençler geliyor ve de işte sosyal medyada zaten kullanım dijital teknolojiye çok erken zamanlarda geçtim ben zaten dijital teknolojiye. Yani edepli sosyal medyaların içinde yer yerinde bulunuyorum ama kullanmadığım medyalarda var yani. Çünkü oraları pek ciddiye almıyorum ben. Yani ciddi de değil zaten onlar var. Biraz daha tabii bizi takip eden, yani benim türümde, bizim türümüzde olan entelektüel gençler, daha araştırmacı, eğitimli gençler oluyor. Keşke bütünüyle ulaşılabilse ki bu da bir eğitimin bir yönüdür. Ama o olamıyor daha şu ülkemizde o işler belki ileride olacak yani. Çünkü dediğim gibi biraz önce o sosyal medyadaki paylaşım her yere giremiyorsunuz yani işte biliyorsunuz yani. Girdiğiniz zaman da alay ediyorsunuz diyor yani. Şey de var onun örnek vereyim. Cennet diye bir parçam var benim. Bu parça klibi de var şeyde. Parça böyle tek akor üzerine giden bir parça bütünüyle ve de üzerine şiir olarak söylüyorum şeyi. Altına yorum yazıyor mesela diyor. Bu ne ya diyor. Şimdi bu aslında neden anlatıyorum? Bu ülkedeki ciddi bir sorun aslında eğitimle ilgili bir sorun. Bu geyik lafı aslında müzisyenlerden çıkmıştır da. Son zamanlardan bir şey anlatayım ve işte bizim İlhan Şaşen ve bizim İki İhtiyar Akustik Hikayeler diye bir gösterilerimiz var. Geçenlerde de yine yaptık ve her konserimizde yaklaşık 100'e yaklaştı. Bütün Türkiye'ye dolaşıyoruz. Her konserimizde ondan

Bir şarkı istediler. İstedikleri şarkı Sarı Laleler. Şimdi o biliyorsun Mazhar'ların, Mazhar Fuat Özkan, onların şarkısı. Bir seferinde bir İzmir konseriydi galiba. Bu şarkıyı istemediler. Ha dedim burada oldu. Ertesi gün dönüyoruz işte uçağa bineceğiz. Önümden yürüyor gitar elinde. Ben de arkadan. Bir hanım geldi böyle. Kız çocuğu var elinde. İlhan'ın arkasından Mazhar Bey, Mazhar Bey nasılsınız dedi. O da döndü, iyi iyi dedi. İşte en yakın zamanda bu ama tabii geyiklere bir girsek sabahları buluruz efendim.

0: sadece sıcak yaşanabilir bir ömür.
1: Hoş geldin Beray.
2: Hoş bulduk.
1: Beray Gökçen.
2: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral. Eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımızda böyle olunca insan bir
1: heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.

0: Mine o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def
1: Sahnede
0: çaldı. Senin yerine. Evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Ve böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş
0: Evet.
2: oluyoruz.
1: Herhalde bu programda bizim için büyük bir anı olacak. Bundan
0: Tabii,
1: dolayı da
0: kesinlikle.
1: TRT'ye çok teşekkür ederiz,
0: Evet,
1: TRT
0: çok
1: Müziği'ye böyle
0: teşekkür
1: imkanı sağladığı
0: ediyoruz.
1: için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda Ses Sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk. Daha
0: Evet.
1: önce Dünya'nın Müziğini beraber yaptık. Değil mi?
0: Evet.
1: Başka
0: Müzik
1: Müzik
0: deyince.
1: deyince vardı. Bir şarkı bir türkü vardı beraber
0: Evet, bayağı
1: yaptığımız.
0: program
1: Bayağı
0: yapmışız
1: program
0: biz
1: yaptık
0: ya.
1: tabii
0: Evet,
1: canım. Bayağı
0: evet.
1: program yaptık. Mina ile beraber Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım müzik programının ismi neydi?
2: Z kuşağı diye bir program yapmıştık.
0: Müzik kuşağı olmuştu sonra o.
1: Evet, müzik kuşağı.
2: Evet.
0: Evet. Aile böyle bir programda yapmış
1: Evet,
0: oldu
1: evet,
0: yani.
2: Aslına
1: evet.
2: bakarsanız aslında tamamen sadece Z kuşağına yönelik yapmamıştık. Yani Z kuşağını birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü biz
0: Doğru.
2: biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda
0: Evet.
2: tamamen.
0: Çünkü Minacığım o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
2: Evet.
0: yıllardan,
1: 90'lı yıllardan.
0: 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona. Mina tabii bunu.
1: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen, amcaları
0: Amcaları da
1: müzisyen.
0: müzisyen.
1: Doğduğu
0: Evet.
1: andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
0: Evet.
1: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal, Kenan.
0: Şimdilerde Mustafa Sandal'la çalışıyor,
1: Şimdi
0: değil
1: de
0: mi?
1: Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
0: Evet.
1: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
0: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
1: İkimiz şu an için iyi
0: Peki.
1: gidiyoruz.
0: Peki.
1: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
0: Tamam, hadi o zaman ilk ben başlayayım, değil
1: İlk
0: mi?
1: sen başla
0: Evet,
1: tabii.
0: evet. Daha iyi olur. Efendim, sizler için söylüyorum.

0: Meracım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bence de.
1: Muhtemelen. Çünkü
0: Aşk olsun. Niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğini de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor? Ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraf
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi
0: Aşk olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: acaba?
0: Mina ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
1: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina ile alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle inanıyorum.
2: şekilde.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi
0: ederim.
1: Mina'cığım?
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet, bir
1: dinlesek
0: şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, güzel kızım.
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılıydı değil mi Meral'cim, zannediyorum TRT 86. Çocuk korosu, gençlik korosu evet, muyduk? Evet. Çocuk korosu muyduk biz?
2: Çocuktuk, sonra gençliğe geçtik.
0: Evet, beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş, ben biliyorum çünkü.
2: Evet, gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek, ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız. Evet, bu arada onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel ses var ama profesyonel anlamda
2: evet,
0: sensin
2: değiller.
0: Yani.
2: Hepsi evet. Amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok seninle çok küçük yaşta tanıştığımız 86 için sorun
0: işte,
2: 10, olmadı.
0: 13, 14, evet.
2: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi.
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedi. Evet, İstanbul hani vardı ya seni yeneceğiz İstanbul'a.
2: Evet, öyle gibi geldi.
0: Öyle gibi biz bir arkadaşıma gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek istedi.
2: Bana da söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler, aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet, İTÜ ses eğitimi bölümü birincilikle
2: kazandım. Birincilikle kazanmışım ama haberim yok. Evet. O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü. Evet. Neyse.
0: Ben kazanamadım, onu da söyleyeyim.
2: Evet,
0: o
2: Hakan kazanamadı. Yenmeye geldi, yenildik.
0: Yenildik, geri gittik, geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da evet. Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, akitli ses
2: aynı
0: sanatçısı olarak ilk girenlerden.
2: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
2: Evet,
0: aynı
2: yıllarca.
0: Zamanda Jordi Saval, Kutser Güner
2: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
2: Zülfü Livaneli.
0: Zülfü Livaneli. Evet.
2: Çalıştığım
0: onların
2: çok
0: albüm
2: değerli.
0: Çalışmaları.
2: Evet, müzisyenler oldu. Aslında vesaire diyelim.

0: atlayalım, gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
1: Tolga döner canım.
0: Tam yenine rast yoğun geldir. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
1: Meral'cığım, o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
0: Hem de ne yapalım biliyor musun? Yapalım? Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı söylemişti.
1: Evet,
0: hadi bir nostalji daha olsun.
1: Evet. 3 yaşındaydı, 4 yaşındaydı galiba.
0: Evet, çok küçüktü o zaman. Minacığım olur mu?
2: Olur.
0: Hadi.

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan hocam.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani, albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum. Seni
0: Teşekkür
1: beğeniyoruz.
0: ederim.
1: Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken,
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl yani müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi,
1: Evet,
0: benim
1: Mina'ya
0: de
1: hediye
0: babam
1: yapmıştı.
0: hediye doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda işiniz, siz burada falan
1: Eşiniz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani.
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela, ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor, biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Hocadan hoca olmuyor.
0: Evet, aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız, iyi ki
1: İyi
0: müzisyen
1: ki
0: oldunuz,
1: sen de
0: iyi ki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa bir
1: oldun.
0: evet, iyi ki böyle bir program

0: çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına, burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral, çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Mineciğim,
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ayleri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki herkese selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam böyle bir piyano, keman, Umut Şenyaylar kardeşimle böyle bir özel bir sarı gelin söyledik sizlere. Çok yakışıyor piyanoyla kemana. Bir bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benimle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Aklar düşmez, yüzün eskimez. Sen gidince ay kararır, çığlıklar bitmez. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner, dost, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar.
1: Evet sevgili izleyiciler, yıl 1999, Sistem'dir albümümün ilk şarkısıydı. Türkü formunda bestesi, Aydın Öztürk imzalı. Aydın'a da buradan çok selamlar, kulakları çınlasın. Çok güzel bir eserdir, çok güzel yazmış sözleri Aydın, bestesi de çok güzel. Şimdi sırada yine ondan sonraki yıllarda yine çok sevilen, hatta klibinde Kemal Başbuğ çekmişti. Bir Sensiz Yapamam şarkısı var sırada. Onu okuyacağım.

Evet, hep birlikte geçmişe gittik. Şimdi yine bayağı bir 2002-2003 Zerda dizisini hatırlarsınız. Benim Şahin Ağa'yı oynadığım, aslında beni televizyon dünyasına, oyunculuğa taşıyan çok önemli dizilerden biriydi. Çok seyredildi. Müziği çok akılda kaldı, hikayesi. O dizi herkese çok yaramıştı. Hatta içinden Halit Ergenç'i çıkardı. Benden sonra 39. bölümden sonra girmişti Halit. Ve çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Ben de çok ciddi bir ekiple oynamıştım. Oyunculuğumu geliştirme fırsatı buldum. Hem Kudret Sabancı yönetmenliğinde çok güzel bir diziydi. Herkesin aklındadır. O dizinin müziğini de tabii Kıraç yapmıştı. Kıraç'ın da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Müziği de çok sevilmişti. Yani dizi kadar müziği de çok öne çıkmıştı. Şimdi onu Zerda'yı okuyacağım sizlere. Hadi bakalım biraz geçmişe gidelim. Buyurun.

Evet, 23 yıl önceye gittik. Zerda dedik. Ve şimdi yine bir Stemdir albümünde okuduğum söz ve müziği benle Cevdet Bağcı'ya ait bir eser. Çok güzel bir eserdir bu eserde. Beni takip edenler bilirler. Hadi bakalım bir üzme diyelim.

Evet, şimdi İhsan albümünde yer verdiğim bir çok güzel bir türkü, bir beste ama türkü formunda. Çok genç bir arkadaşımıza ait, Almanya'dan Yasin Yıldız kardeşime ait. Gurbet elde dünüm saklı, yarınım yok. Bugünümde sen olmasan derdim çok. Yok ayrılmak, darılmak, küsmek hiç yok. Yar yine küsmüş, hiç gülmüyor. Sevdalı gönlüm dur bilmiyor. Yar bana küsmüş, kal demiyor. Hadi bakalım.

İhsan albümünden yine bir Bülent Gümüş şarkısı söyleyeceğim sizlere. Naz diyeceğiz. Bu da güzel bir eserdir. Aslında dinleyici klibi çekilmemiş şarkıları buluyor. Bence bu dinleyicisine ulaşmış şarkılardan biri. Hani sosyal medyadan da bazen takip ediyorum. Ya işte Naz'ı hiç okumuyorsunuz Yavuz Bey, Yavuz abi diyen birçok şeye dinleyiciye rast geliyorum. Kara Tren'le Sarı Gelin de öyle olmuştu mesela. Yani Sistemdir albümünde ilk klibimi Pencereme Ay Düştü'ye çekmiştim. Kara Tren'e klip çekmemiştim mesela. Sarı Gelin'e Salkım Hanım'ın tanelerinden, filmden oluşan, görüntülerden oluşan bir küçük bir klip çekmiştim. Klip çekmediğim halde Kara Tren mesela çok sayılmıştı o albümde, çok sevilmişti. Naz birazcık daha böyle batı tarzında bir Bülent Gümüş şarkısı. Bülent'in ben çok şarkısını okudum. Buradan selam olsun kendisine. Sevdiğim şarkılardan birisi. Hadi bir Naz diyelim bakalım.

0: Niye böyle yaptım? Sevgili seyirciler, provasız okuduk çünkü bunu. Bunu prova yapmamıştık ama muhteşem albümdeki gibi çaldınız. Teşekkür ederim orkestra arkadaşlarım. Çok kıymetli, değerli. Bir sanatçının gerçekten sahne performansının yarısı orkestraya ait. Yarısı da kendisi de iyiyse doğal olarak güzel bir performans ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu bölümde kendimle ilgili şarkılar olduğu için yıllardır, 30 yıla yakındır içimizde yeni arkadaşlarımız var. Ama bir orkestramı bir tanıtmak isterim sevgili izleyiciler size. Şimdi en çiçeği burnunda en yeni bizim Umut Şenyaylar. Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şenyaylar sülalesi, Türkiye'de çok önemli müzisyenler var. Ve bütün Şenyaylar ailesi, soy ismini taşıyan herkesin büyük çoğunluğu müzik emekçisi. Çok kıymetli, değerli müzisyenler. Cem Ökten konservatuvarda öğretim üyesi şu anda. Galiba doçentliğini, doktorasını yapıyor. Cem mey ve duduk ve zurna çalıyor. Emre Parlak, o da çok değerli genç aranjör ve müzisyen kardeşlerimden biri. Osman Çamurlu, Yılmaz Çamurlu, iki kardeş. Benim çocukluk arkadaşlarım. Yani 45 yıl, 46 yıl hatta. Osman'la Yılmaz'la biz binlerce düğün çalmışızdır İzmir Gültepe'de. Yani 14 yaşından itibaren, aslında 15 yaşından itibaren müziğin içerisindeyiz. Hem Osman'la hem Yılmaz'la. Osman aynı zamanda çok güzel kaval, mey, zurna da çalar ama şimdi uzun süredir perküsyon çalıyor. Yılmaz zaten çok önemli davul çalar, çok önemli bir ritimcidir. Emre Doğan, bas gitarcımız, kardeşimiz, yıllarca stüdyo

0: Stüdyoda, benim stüdyoda beraber çalıştık. Çok kıymetli müzisyen. Ablası çok meşhurdur bu arada. Elif Buse Doğan'ın kardeşi. Onun düzenlemelerini de zaman zaman Emre yapıyor. Ahmet'le 25-26 yıldır beraberiz. Aynı zamanda tabii Kubat'la bana daha çok öncelik veriyor ama birçok sanatçıya da bazı zaman zaman gidip eşlik ediyor Ahmet Toprak. O da aslında alaylı ve okullar. Bakın, bende profesör var, işte doçent var, öğretim üyesi var. Yani müzik öğretmeni var. Bak, Öner, Kopuz ve gitar. Öner'le birkaç çalışmayı beraber yaptık. Müzik öğretmenidir kendisi. Hakan Ünal'la yine 25 yılı aşkın,
1: 1995 30.
0: 95 hatta 30 yılmış. Hakan'la daha 4 kişilik orkestra, 4 kişilikken Hakan'la yolumuz çok önemli bir müzisyendir, kardeşimdir. Turan Hocam, dekan, bayağı bildiğiniz dekan. Şimdi ben Turan Hocam zaten gerçekten bir müzik emekçisi. Hem akademisyen hem profesör aynı zamanda. Hem de Yıldız Teknik'te dekan, Güzel Sanatlar Dekanı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Belki orkestra için bir şeyler söylemek ister. Sonra da devam edeceğiz yayına.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 25 yıldır Yavuz Bey ile beraber hem tanışıyoruz, son 15 yıldır da beraber çalıyoruz. Orkestradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Yavuz Bey'in söylediği gibi işte doktora yapan, master yapan, yarısından fazlası kariyerli, yarısından fazlası da sazında Türkiye'nin en iyi ustaları, en az 20-30 yıllık müzisyen arkadaşlarım. Biz tabii yaptığımız müzik ilave olarak müziğin dışında da hemen hemen insani olarak da arkadaşlık olarak da ilişkilerimiz 15-20 yıldır devam ediyor. Bu ilişkilerimizin güzelliği sahneye de yansıyor. Yaptığımız müziğin kalitesi, yaptığımız işe verdiğimiz önem, emek Yavuz Bey ile birlikte onun önderliğinde çok büyük keyif alıyoruz. O keyiften dolayı da akademik çalışmalarımızla beraber dışarıda da bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep beraber buradayız. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı, değerli insanı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok
0: Peki,
2: sağ
0: kendi
2: olun.
0: kendinizi bir alkışlar mısınız?

Yine muhteşem çaldınız. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Şimdi sizlere piyanoyla başladık. Sarı Gelin'le ben çaldım. Sevgili Umut eşlik etti. Şimdi yine bu sefer ben söyleyeceğim. Emre kardeşim, Emre Parlak kardeşim bana eşlik edecek. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

0: Aslı Hüner'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana eniden şarkılar söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: sonsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevirme.

0: gönüllerinize sağlık dostlar. Ve siz müzik yolcuları, izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bu akşam da yine birbirinden güzel eserler sizler için hazırlandı.
1: Sizlerin huzurunda olmak, enerjinizi, coşkunuzu, misafirperverliğinizi ekran başından paylaşmak bizler için büyük bir onur, büyük bir keyif. Bu akşam zaman tünelinde anıları bir duraklar halinde gezeceğimiz, kalbin bazen hafızadan daha güçlü olduğunu varsayacağımız ve aradan yıllar geçse de bazı şarkıların sesinin kısılmayacağını fark edeceğimiz harika bir repertuar geliyor. Unutmak mı, unutmamak mı ya da unutulduğunu varsaymak mı? Bilmiyorum hangisi daha keyifli, hangisi daha acı ama bugün notaların arasında bu harika duygulardan duyguya gezeceğimizi düşünüyorum sevgili Mine.
0: Evet, bu akşam şarkılardaki unutmak, unutulmak ve iç acıtanı da acaba hangisi diye sizlerle birlikte şarkılarda arayacağız bu sorunun cevabını. Ve ilk eser Amir Ateş hocamıza aitti. Seni ben unutmak istemedim ki dedik. Ve şimdi de güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait güzel bir eser gelecek. Sevgili Ahmet diyecek ki gün gelir de beni unutursun demiştin. Yani unutamam seni. Buyurun.

0: Unutmak ya da unutmaya çalışmak. Acaba hangisi daha zor? Ya da unutmak mı, unutulmak mı? Hangisi daha acı?
1: Aslında biz insanoğlu hep acıyı daha fazla yaşamaktan kaçınıyoruz ama tıpkı aslında bir müzik seçkisi gibi, yani insan da o acısıyla, tatlısıyla, hoş anılarıyla beraber bir potpourri oluşturabildiği zaman işte insan onuruna yakışır bir yaşam seçkisi sürdürmeyi başarıyor. Bence hatırlamaya değer anılar oluşturmak o kadar kıymetli ki bu şarkıların hepsinde de nasıl anılar, nasıl yaşanmışlıklar, nasıl hafızalar var. Çalarken, sen söylerken burada hepsi gözümüzün önünden sanki bir film şeridi gibi geçiyor.
0: Ben hep şey diyorum kıymetli izleyicilerimiz, her geçirdiğimiz gün aslında bavulumuza koyduğumuz çok güzel anılar. Eminim hepsinin, her günün güzelliği bambaşka. Ama işte unutmamak da, şu kalpte kalan o acıyı hissetmek de, o da başka bir diyar. Ve şimdi çok güzel bir eser daha var sırada. Güfte Müzeher Güyer, beste Şekip Ayhan Özışık. Hadi gelin sizler yine bizlere eşlik edin. Bu yolculuğumuzu birlikte sürdürelim ve diyelim ki unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin?

0: Gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ama Ahmetciğim, yine bu akşam bence hem ekran başını hem de bizim kalbimizi çaldın yine o güzel namelerinle.
1: Eksik olma Mineciğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Hakikaten bu duygu paylaşımı kıymetli dostlarımızla, her biri birbirinden kıymetli müzisyen evet. dostlarımızla, abilerimizle birlikte bu anı paylaşmak çok kıymetli. Bu da tıpkı güzel bir sohbet gibi işte.
0: Tabii ki.
1: O incelikli haliyle duygudan duyguya geçince de ne kadar güzel bir an oldu. Ve unutulmanın bambaşka halleriyle ileride pop müziklerinden tut da işte klasik Türk müziğinde o Karciğer makamının o gönül yakan nameleriyle de anlatmaya evet. çalıştık. Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi yine ekran başının ve eminim benim de çok sevdiğim ve severek dinlediğimiz güzel bir eser gelecek. Ne diyeceğiz?
1: Sezenler olmuş diyeceğiz. Çünkü Sezgi öylesine kıymetli ki artık günümüzde biraz daha özlem duyar olduk. Yani unutulmak tamam ama hatırlamak da çok kıymetli bir eylem.
0: Mutlaka.
1: Hele ki de söylemeden kalbin tam ortasındakini hisseden, sezinleyen insanların da varlığı iyi ki bu hayatımızda armağan. Şimdi onların hatırlanması onuruna Yeni Türkü'nün çok keyifli bir eseri var.
0: Evet.
1: Ekran başında biliyorum ki bizlere yine zevkle çekip videolar gönderecekler. Biz de onları keyifle bekleyeceğiz. Buyurun sevgili dostlar, Sezenler olmuş diyoruz.
0: Buyurun.

Gerçekten o kadar büyüsüne kapıldım ki şöyle bir kala kaldım. Eminim ekran başı da yine sizlere, bizlere eşlik etmiştir. Ve efendim, diyoruz ya, unutulmak mı acı, unutmak mı zor? Bu en güzel, bu kelimeleri bizlere anlatan, her üzüntümüzü, sevincimizi, duygumuzun her halini anlatan şarkılar var. Ve onlardan yine bir tanesi şimdi sizlerle birlikte olacak. Efendim, Güftü Rüştü Şarda, beste Selahattin Erköse'ye ait çok güzel bir Muayyer Kürdi eser var sırada. Diyeceğiz ki, unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım, ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yazılmış değil mi? Diyor ki hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.
0: Nasıl bir yaşanmışlık, nasıl bir değil mi duyguların artık başka bir hali. İşte müzikte tam da kelimelerle anlattığımız bu duyguları ifade etmek için var. Öylesine güzel, öylesine özel eserlere sahibiz ki biz de bunları ne kadar sizlere aktarabilirsek bundan coşku ve mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok başka bir hatıra var. İlk aşkı unutmak kolay mı diyeceğiz. Herkesin bakalım böyle bir ilk aşkı ekran başında bence gözlerinin önüne gelmiştir diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. O kadar güzel yazmış ki Nurettin Baykal ve gerçekten TRT'mizin, TRT Ankara Radyosu'nun hasretle andığımız, yad ettiğimiz

0: Yaşamanın hazını birlikte yaşıyoruz. Şimdi başka bir formda deneyeceğiz.
1: Evet ve gerçekten benim her dinlediğimde kalbimi çalan şarkılardan bir tanesi. 90'ların o unutulmaz şarkısı. Ya. Ve benim de aslında minicik bir hikayem var. Annemle babam şimdi ekran başında izlerken biraz onların da yüzünde tebessüm açtırayım. Ben o keman çalmaya başladığım dönemde bu şarkı yeni başlamıştı. Evet, dönüyordu her tarafta ve ablam ut çalıyordu, ben keman çalıyordum. Annemin de klasik bizden her istediği şarkılardan bir tanesidir bu da her akşam. Ve Tarkan'ın o ölümsüz ve güzel bestesi efendim. Dilerim kimse kimseyi unutmasın, hep kalbinde yer etsin. Ve Ahmet diyecek ki kıymetli orkestra arkadaşlarımızla birlikte unutmamalı o güzel günleri diyecek.
0: Bir ricamız olacak. Lütfen herkes gönlündekine, unutamadığına, unutmak istemediğine bu şarkıyı söylerse sizlerin de eşliklerinizle her zamanki gibi anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Unutmamalı o güzel günleri dedik. Ve tabii ki her hafta bu güzel yayını gerçekleştiren, bizim yayında, yapımda emeği geçen dostlarımız var tabii ki. Ve ben şimdi bu sıradaki şarkıyı tüm size sesimizi, görüntümüzü ulaştıran tüm ekibimize armağan etmek istiyorum. Çünkü provada çok keyiflendiler.
1: Çok keyiflendiler. Burada da görmenizi isteriz. Işıklar yanıyor. Burada
0: Evet.
1: fenerlerle biz sanki burada stüdyoda da muhteşem bir seyirciye, onların güler yüzleriyle burada olmaktan çok mutluyuz. Sıradaki şarkılar yapımda, yayında tüm müzik emekçilerine sesinden, ışığından, kamerasına
0: Evet.
1: bizleri, sizleri aktaran tüm emekçilerimize, dostlarımıza gelsin efendim.
0: Ve tabii ki unutmamak, unutulmamak bir Sezen Aksu'suz olur mu?
1: Olmaz ve
0: Olmaz.
1: çok müthiş bir düzenleme geliyor. Harika bir orkestrasyonla ve senin
0: Evet sevgili
1: harika
0: Burç.
1: sesinle sevgili dostlarımıza ulaşacak. Keyifle dinlemek için sabırsızım.
0: Haydi buyurun o zaman arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten unutmak da pek mümkün değil.
1: Sevgili
0: ama
1: Burç.
0: Ağzınıza sağlık. Duygudan duyguya eminim bizi izleyen dostlarımız da ekranları başında senin o incelikli ruhunu ta kalplerinin orta yerinde hissettiklerini düşünüyorum.
1: Elimden geldiğince okumaya çalıştım. İlk defa okudum ama çok severek dinliyorum.
0: Ağzına
1: senelerdir.
0: Ağzına sağlık. Hakikaten çok keyifliydi her şey.
1: Evet, kıymetli arkadaşlarımın da eşlikleri ve sevgili Burç'un gönlüne sağlık. Çok güzel aranjeler yazıyor her hafta.
0: Her hafta hakikaten. Evet. Ve hayat kırgınlıkları asla değil, sevgiyi büyütmek için var. Ve şimdiki çalacağımız eserde tam da bunu bize anlatıyor. Ve kim
1: evet.
0: anlatıyor? Her halini, tavrını örnek aldığım yurt dışındaki temsillerini, çocuklarla olan ülkemizin değerleriyle olan diyaloglarını hep örnek aldığım tam da adam olacak çocukların o kalbinde yetişen 7'den 70'i herkesin sevgilisi Barış Manço'nun harika eseriyle devam edeceğiz. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Ama bunu siz söyleyeceksiniz. Keyifli eşliklerinizle de yine anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.
1: Sahne sizin.

0: sadece minicik bir hatırlatmaydı sevgili izleyicilerimiz için. Ben küçücük kopya verdim. Şimdi onlar çıkışta söyleyecekler ya. Hani öyle takip etsinler diye.
1: Yani dayanamadığından değil değil mi Mine Hanım?
0: Yok yok, hiç dayanamadım. Kıskandım mı diyelim ne diyelim. Evet. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok çok da keyiflendim. Yine her zaman söylüyorum ama ekran başı da eminim keyiflenmiştir. Çünkü biz burada gerçekten tüm duygularımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Ve şimdi de sırada Ahmet Şefik Gürmen için çok güzel bir eseri var. Seslendirmeye çalışacağım. Hasret diyeceğiz aslında. Hem unutulmak, hem uzaklık, hem o hasret. Şimdi bilen dostlarımı eşliğe bekliyorum. Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yine bizi çok
1: ediyorum.
0: Uzaklara götürdün. Gerçekten unutulmayan anıların mimarisine bir tuğla daha koydun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık.
1: Evet, bu haftalık da müzik yolcularının sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz.
0: Bu kadar çapkın olma diyeceğiz. Biraz da yüzlerimizde gülümsemeyle ayrılalım istiyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Haftaya dek bu enerjiyle
0: haftaya
1: bekliyoruz.
0: Haftaya aynı günde aynı saatte müzik yolcularında, gönül yolculuğunda buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Hafta için sabırsızlanıyoruz. Buyurun sevgili dostlar.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, yine bir Türkülerle Turan programında birlikteyiz. Ben Deniz Erdem Özdemir. Efendim bugün her gün olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi yine çok değerli bir konuğum var. Ben bugün

0: Güney Türkistan'dan, yani Afganistan Türklerinden Sayın Mehmet Sabir Karger ustam bugün bizimle birlikte. Ustam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum. Bana böyle bir güzel programa fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Malumunuz Türk dünyasında sayısız tür var. Yüzlerce çalgı var, on binlerce türkü var. Ama bunların içerisinde birkaç tanesi vardır ki çok öne çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Güzel Türkistan'dı. Bir diğeri biliyorsunuz Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına biz Azerbaycan türküsü. Bir tanesi de en sonda söyleyecek olduğumuz Ana Yurt Marşı ki onun da yine müellifi Sayın Mehmet Sabir Karger. Şimdi müsaadenizle ben de sizin oralardan, Güney Türkistan'dan bir türkü söyleyeyim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim usta.
1: Buyurun lütfen.

0: Şimdi Üstad, sizden yine bir türkü dinleyeceğiz. O da sanırım Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti'nden bir eser olacak.
1: Tabii Hoca Ahmet Yesevi Divan Hikmeti'nden 12 eseri bestelemiştim. 2016 yılı Yunus Gün'ün Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edilmişti. 2016'da bu CD'yi, bu albümü yapmıştık. Ondan Hoşlemeydir Ağlımlar Sizne Etken Türkünü.
0: Evet. Buyurunuz efendim.

0: Hoca Ahmet
1: Sağ ol.
0: Yesevi'nin o çağları, zamanları aşan mesajını bu türküyle de bize iletmiş oldunuz. Efendim, TRT Müzik ekranlarındayız. Türkülerle Turan programındayız. Ve bir Hoca Ahmet Yesevi türküsü dinledik ki, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türk kültürü açısından önemini herkes bilir. Anadolu'ya alperenlerini göndermiş. Balkanlara kadar Türk ve İslamlaşmasını sağlamış bir gönül dili oluşturmuştur ki onun buraya alperenlerini gönderişi bir şairin dilinde şöyle dize gelmiştir. Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bedevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli. İman sancak gönderiniz kılındı, şanlı kitap önderiniz kılındı. İklim-i Rum minderiniz kılındı. Ol mindere kavi diz verilmeli. Barak Baba, Sarı Saltuk orada. Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada. Bir mübarek vatan yaptık orada. O bir can dilerse yüz verilmeli. Gönlünde olanlar bir nebze iman. Göğsünü mazluma eder süt liman. Halkı ayırmadan kafir, Müslüman, açsa aş, açıksa bez verilmeli. Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli. Bu
1: Çok
0: da
1: güzel.
0: destan şairimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun Hoca Ahmet Yesevi ağzından yazdığı bir şiirdi. Yeri gelmişken söylemeden olmazdı. Efendim, İzmir'deyiz. Emir Timur'u İzmir'de özel bir yad etmek isterim. Çünkü 1402 yılında İzmir'i kuşatan ve İzmir'i o zaman fetheden Türk komutanıdır. Ondan yüzyıllar sonra da yine bundan da yaklaşık 100 yıl önce Gazi Paşa'mız. Yine Türk dünyasının önemli liderlerinden, çok sevilen liderlerinden biri. Bizim de tabii ki de kurucu liderimiz tarafından alınan. İzmir'deyiz. Bu da bir tevafuk. Türkülerle Turan programını önce Timur'un, sonra Atatürk'ün fethettiği, tekrar kurtardığı bu diyarda sizlere TRT Müzik kanalıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet hocam, şimdi ne söyleyeceğiz? Gariple
1: Evet.
0: Şahsenem'den bir o hikayeden bir türkümüz var. Hatırladığım kadarıyla.
1: Yani burada Aşık Garip'in Şahsenem'den yani Aşık Garip'in annesinin feryadı diye biliriz. Oğlum dastanı yani. Oğlu uzun zamanlar annesinden uzak kalıyor. Annesi işte bu şarkıyı bu beytleri oğluna söylüyor yani. Onu anlatıyor burada.
0: Buyurun hocam. Kulağımız, gönlümüz sizinle.

0: Çok teşekkür ederiz
1: Sağ
0: üstadım.
1: olun, sağ olun.
0: Bize sanki Türkistan'dan değil de Anadolu'nun böyle herhangi bir yerinden bir türkü söylemişsiniz gibi dinledik. Çok müzikal yapısıyla da sözleriyle de yakın. Hikaye de bize çok yakın.
1: Tabii.
0: Değerli izleyenler, Garip ve Şahsenap Destanı Türkiye'de aşıklarımızın çokça dile getirdiği aynı Köroğlu gibi ya da Dede Korkut gibi pek çok önemli karakteri ortak paylaştığımız karakterlerden bir tanesidir ve Özbekistan'daki ve Türkistan'daki karşılığını da hikayelerinde böylece dinlemiş olduk. Buradan bütün Türkistan'a selam olsun. Uludağlar'dan Tanrı Dağlarına selam olsun. Albayrak'tan Gökbayrak'a selam olsun diyelim. Türküler donusu onlara selam ve esenlik gönderiyoruz İzmir'den. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Üstad, öncelikle çok teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Bizi kırmadığınız, buraya geldiniz ve bu kadar türküyü bize kazandırdığınız için, ki Türk dünyasında biliyoruz ki sizin çalıp söylediğiniz, gerek ürettiğiniz gerek kaynağı olduğunuz türküler çokça çalıp söyleniyor. Biz de onlardan böyle yararlanıyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Tabii hocam ben 47 yıl önce Türkistan'dan Anadolu'ya gelmişim. Ve Türk dünyasına bir nebze katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Ben teşekkür ederim size hocam. Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olun. Fazlasını yaptınız ki daha fazlasını da söylemek isterim açıkçası. Ama insan yüzüne karşı ölmez derler bizde. Fakat sizin emekleriniz büyük. O kadar söyleyeyim üstadım.
1: Sağ olun.
0: Şimdi değerli izleyenler, ilk başta söylemiştim. Çok Türk dünyasında en çok bilinen birkaç eser vardır ki onlardan bir tanesi de mehter marşlarımız arasında da artık çalınır. Türkücülerimizin söylediği, efendim pek çok konserin o olmadan bitmediği bir türküdür. Ana Yurt Marşı. Bütün Türk dünyasının birlik olduğunu, bir olduğunu söyler. Hani Gökalp diyor ya, vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Bu türkü de Turan'ı bize sesliyor, Turan'ı bize çağırıyor. Şimdi o Ana Yurt Marşı'nı sözü ve müziğinin sahibi olan Mehmet Sabir Karger Usta'yla birlikte seslendireceğiz efendim.
1: Hay hay.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben gayretim.
3: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Sevgili dostlarım merhaba. Bugün Antalya Kale içindeyiz. Mehmet Koparan ve Ümran Gülcan konuklarım olacak ama önce...
1: Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hocam.

Sevgili dostlarım, Antalya Kale İçi'nin otantik ortamına gelince içimden geldi. Ne zamandır okumadığım klasik bir Antalya türküsüyle açtık programı ve şimdi Mehmet Koparan konuğumuz.

0: Mehmet. Süleyman Yakan'ı bilirsin.
1: Bilmem mi? Süleyman Hocam'a selamlar, sevgiler.
0: Ya ondan da Taziye'de çekim yaptık. Bir onun of çekişi güzeldi. Bir de senin of çekişin hoşuma gitti. Böyle yüreğime işledi vallahi.
1: Abi demek ki yüreğimizde bir yara var. Evet. Süleyman Hocam'la beraber. Yok aslında da yani türküleri çok seviyoruz. Yıllardır bu türküleri söylediğimiz için, bu kokuyu iyi hissettiğimiz için. Belki de ondandır. Onun özlemi, onun hasreti, onun sevgisindendir belki de abi.
0: Mehmetciğim ne yapalım? Hadi bir türkü de açalım.

Kadınlara bağlama çalmayı çok yakıştırıyorum. Sevgili Ümran Gülcan tambura bağlamayı, ben de cura sazımı aldım. Güzel bir Antalya türküsü çaldık sizin için.

0: Güzel oldu Emine, değil mi?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Harika oldu ya vallahi. Ay, ben seni niye bu kadar çok seviyorum ya?
1: Teşekkür ederim abi, duygularımız karşılıklı.
0: Bu halk müziğine olan katıksız sevgini hissediyorum belki senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ondan olabilir, kültürüne olan bağlılığın.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen okullusun aynı zamanda değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı mezunuyum.
0: Evet.
1: 2016'da mezun oldum. Sazımızı, müziğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi çok seviyoruz.
0: Evet, Gazipaşa'da yaşıyorsun.
1: Evet, Gazipaşa'dayım, Gazipaşa'da yaşıyorum.
0: Bir ara senin okulun mu vardı? Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: Öğretmenlik yaptım.
0: Öğretmenlik yaptın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yaptım, bir dönem yaptım.
0: İlkokula mı giriyordun, ortaokullara mı?
1: Ortaokuldu.
0: İlkokullarda müzik öğretmenleri var mı? Ama devlet okullarında?
1: Yok.
0: Yok değil
1: yok
0: mi? Yani nasıl öğreniyor bu çocuklar müziği?
1: Sınıf öğretmenleri öğretiyor abi.
0: Ha, bu zor bir şey ama sınıf öğretmenleri için büyük zorluk bu, öyle değil mi? Yani
1: kesinlikle.
0: Bilmediğin ya da uzman olmadığın bir konuda çocuklara müzik öğretmenliği yapabilmek. Hani meraklılar için falan belki hobisi olanlar için bir derece ama çok zor. Aslında ilkokullarda da müzik öğretmenliğinin olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Ortaokul geç çünkü, geçmiş olsun ortaokul. Hele hele müzik öğretmenlerin bir de nasıl piyano çalıyorlar, bağlama da çalması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Şartı koşmak lazım.
0: Bu şeye kadar gidecek o zaman. Tamam, müzik öğretmeni yetiştirilen okullara kadar gidecek yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Eğitim fakültelerine kadar gidecek. Peki ben sana desem ki içinden ne geliyorsa onu çalabilir.
1: Abi ben zeybek hastası bir insanım. Zeybek öyle çalarım.
0: Hadi çal hadi.

0: bilmiyorum. Vallahi neredeyse kalkıp oynayacaktım da daha bu kaya aldık artık.
1: Unutmuşum biraz ama. Birkaç çöktüm. Yerde gitti.
0: Çakalı çökerttin değil mi?
1: Çöktü mü bilmiyorum.
0: Vallahi çakal çökerttin ha. Çökerttin zevi. Ne güzel bir zevi bu ya.
1: Çok. Ben çok seviyorum abi.
0: Doyamıyorum yani bunu dinlerken de, çalarken de çok hoş. Evet. Hadi o zaman şimdi başka bir türkü çalalım. Ne çalalım?
1: Kendi yöremin, kültürümün, Gazipaşa'mın türküsünü çalalım mı?
0: Tamam. Hocam? Hadi bakalım.

Evet dostlar, bugün de bizden bu kadar. Antalya deyince hep deniz, kum akla gelir ama bir de buranın otantik türküleri var, yörük havaları. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hoşça kalın.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpay'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Canan teşekkürler.
1: Geldiğiniz yollara kurban olurum. Kalben, kalben diyorum. Talebelerimiz folklorcu. Vay Allah'ınıza kurban. Kıymetli hazırım ve ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bir türkü deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
2: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
1: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
2: Başkan geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo.
0: Benim. İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon yani.
1: Ağzın yüreğin gönlün dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş buldum. Salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü daha deryası iyi. Deyince.
2: Engin normal. Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Aranızda olmak büyük keyif.
0: Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ediyorum davetinizi.
0: Bize şeref duyduk. Sağ olasın.
1: Muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserleri. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
0: Evet.
1: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki bir.
0: Can Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyoruz.
1: Saygılarımızı gönderiyoruz. Gemgin mahvediyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Orkestramız için gelsin. Selçuk Murat Kızılateş yönetimdeki bu güzel orkestra için efendim. Çok daha kuvvetli alkışlar. Yüreğine sağlık. Sağolunuz. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı ufak
1: 5-6
0: ufak.
1: 5-6 tane geliyor.
0: 5-6 yakında tane.
2: Hadi hayırlısı olsun canım.
0: Slow ve hareketli eserler
2: var. Buyur hadi alalım
0: evet.
2: seni.
0: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
1: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
0: Haydi bakalım alkışınız Zeynep Başkan için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Okuduğum ilk eser, sözü müziği bana ait Ligarba.

0: bildiğimiz yaban mersini, fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
1: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
1: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
2: Zeynep,
0: ekibimiz
2: bu
0: de burada. Bu... Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cıcık kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz, bu nereden aklına geldi Ege?
0: Bütün yörelerimizi çok seviyorum. Özellikle
2: bir olay.
0: Ege
2: tabii.
0: Ezgilerini de ama çok sevdiğim için muhtemelen.
2: Ama kar değil yani.
0: Çok ben sağ olun. Etkilenmişim evet. Herhalde.
2: Ağzına sağlık. Ağzına
0: çok
2: sağlık.
0: Çok sağ olasınız hocam. Çok evet. Teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık. Hepsinin hakkını veriyor her yörenin sağ muhakkak. Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
2: Evet.
1: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
2: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım hadi buyur.
1: Haydi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz Allah nasip ederse.
0: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet. Harikasınız.
2: Bakın. Muhteşem. Çok güzel.
0: Teşekkürler. Böyle güzel güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?
0: Değil mi?
2: İyi ki varlar. Canım, çok teşekkür ediyoruz.
0: Kesinlikle. Ya,
1: tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da, yazanın da, müziği yapanlar ruhuna sağlık diyorum.
0: Aynen, çok güzel. Efendim.
2: Çok da yakıştı ikinize de. Muhteşem okumuşsunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
2: Ben hareketlenelim biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
0: Çok da duygusal, ben ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
2: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: Türkiye git. Harikasınız.
1: Gel.
0: Kuzey'in uşakları.
1: Gel.
0: Doktor Erdoğan sen.
1: Gel. Çok güzel bir alkışlamanızı rica ederim. Ve folklorcu kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
2: Harikasın.
1: Evet.
2: Selahattin abicim sen ne seslendireceksin?
1: Evet.
3: Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
2: Alkışlayın Selahattin Alpay için efendim.

0: Canan teşekkürler. Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama,
0: hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama çok Zeynep önce bir ağlatacak.
0: Efendim?
1: Önce bir ağlatacak seni.
2: Öncesinde değerli hocam.
0: Zaten ikimiz ağır okuduk.
1: Muhteşem bir yol havası. Onu
0: peki,
1: buraya kadar getirmiş
0: gel. Dükkan seni canım. İstediğin gibi oku.
2: Çok
0: tamam
2: teşekkür
0: mı?
2: Ediyorum. Bir Cevu Osman'dan alınma. Giresun dolaylarına ait. Tamzara.
0: Alkışlıyoruz.
2: Ardından hareketleneceğiz.
1: Alkışlıyoruz.
2: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: Başkan.
1: Evet. Bir Bravo. Türkü Deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
0: Götürmeden buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız lütfen Zeynep Başkan için gelsin. Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
0: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
3: çok
0: ki
3: teşekkürler.
0: Geldin.
3: Onur duydum.
0: Seni burada çok görmek sağladım. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Seninle
3: mutluluk
0: birlikte türküleri paylaştık.
3: Onur verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler. Var olun.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma,

Arama, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112 112.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevirme.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Sırada ne varsa Denizbank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
2: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak? Hı?
3: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
1: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Denizbank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30 bin TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor. O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var. Ne var sırada
4: Denizbank burada. 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
5: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
9: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: TRT Müziği'nin kıymetli izleyicileri, köprü programımız başladı ve köprümüzü Karadeniz'den kurduk. Giresun'dan başladık, Türkmeneli'ye kadar gittik ve Türkmeneli'de dedik bir mektup yazdım yara, almadı.
1: Almadı dedik. Giresun'un kayıkları şimal ile kaynama dedik. Hasret kokan, gurbet kokan bir Karadeniz türkümüzle devam ediyoruz.
0: Buyurun.

0: TRT Müzik ekranlarındaki kıymetli izleyenlerimiz, gönülden gönüle, diyardan diyara, makamdan makama köprüler kurduğumuz türkülerimizle ağırladık sizleri. Gönül ehli üstadlarımızın, ozanlarımızın türkülerini yaşatmaya, sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince.
1: Haftaya köprümüzün gününde ve saatinde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, esen kalın efendim.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yaratan.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 16-18 Haziran arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim programımızda
1: çok
0: sesinle, müziklerinle, bestenle
1: çok sağ ol.
0: Seni ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını paylaşıyoruz ve o fotoğraflarla beraber müzik

0: Feraycığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyuz.
1: Evet.
0: Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliğim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladım, bir sene türküsü. Ama sen esasında Türk
1: Evet.
0: Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım
0: Ama
1: sanat
0: türkü
1: müziği.
0: dersleri de aldınız tabii ki.
1: Evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok güzel
1: Sağ ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanırım.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programına konuk olmuştuk beraber, denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör. Kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de çok güzel bir şey.
0: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'de.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi biraz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserini icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi Behiç Enis Koryüre'ye ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait. O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: beşinci single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik
0: Çok sağ
1: eğitim
0: olsun.
1: hayatıma yön veren isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Emreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: emeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de, müzik hayatı için de. Neyde Eyüp Çağan Açıkbazu, davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin
1: Olur,
0: çökertmeyi?
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim.

0: Sırada ne varsa Deniz Makbur'da demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
1: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak? Hı?
2: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
0: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Deniz Bank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım. Gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
3: Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
0: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.
4: Ne var sırada Deniz Bank burada.
5: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
4: BİM, kalbimle benim, BİM.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: 16-18 Haziran arasında...

0: Merhabalar efendim. Yine bir hoş sedadan evlerinize bu akşam konuk oluyoruz. Baki Kemancı yönetimindeki çok değerli orkestra üyelerimizle beraber ve bu akşam benim çok değerli sevgili konuğum, değerli arkadaşım, mesai arkadaşım, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı, bestekar, koro şefi, benim kadim dostum, sevgili Cengiz Han Sönmez bizimle birlikte. Cengiz Han'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seda'cığım. Bu güzel programda senin konuğun olmak büyük mutluluk. Bu güzel programa tekrar beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Aynı mutluluğu biz de yaşıyoruz. Ben teşrif ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın.
1: Ne demek, rica ederim. Hem de dostlarla, bu güzel orkestrayla, Baki abiyle birlikte olmak da büyük keyif. Umuyorum güzel bir program, güzel bir performans yapacağız.

0: kıymetli dinleyicilerimize.
1: İnşallah, elbette. Böyle ses varken, böyle saz varken, böyle harika bir şefimiz varken aksi düşünülemez, öyle değil mi? Neler yapıyorsun Cengiz Hancığım? Biz çok sık görüşüyoruz radyo programlarımızda ama seni dinleyen, seven seyircilerine neler söylemek istersin? Nasıl gidiyor çalışmalarımız?
0: Yoğun çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi TRT'deki, TRT İstanbul Radyosu'ndaki ses sanatçılığı görevinin yanı sıra, orada yaptığımız programların, canlı yayınların yanı sıra benim az önce anonsunda da söylediğin gibi beste çalışmalarım var. Yazıyorum, besteliyorum. Türk müziğinin o eşsiz melodilerini, kompozisyonlarını bir şekilde ben de bana gelen ilham kadarıyla kağıda, notaya dökmeye çalışıyorum. Bunları yapıyorum. Mesam'da bir görevim var. Orada Teknik Bilim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Telif haklarıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Orada bir kuruldayım. Efendim, böyle amatörlerle çalışıyorum.
1: Evet, evet. Onlardan
0: çok güzel
1: da
0: bir korom var. Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu. Onlar beni izliyorlardır muhakkak.
1: Ne güzel.
0: 19 yıldır onlarla
1: harika.
0: Birlikteyim.
1: Çok uzun bir süre. Efendim? Senin gibi kıymetli bir şefle çalıştıkları için de çok şanslılar bence.
0: Öyle herhalde. Sağ olsunlar. O anlamda da sevgilerini, saygılarını hep hissettiriyorlar bana.
1: Ne mutlu. Bestekarlık özelliğinden bahsettik ve gerçekten buradasın diye söylemiyorum. Muhteşem bestelerin var. Bu akşam da sıkça okuyacağız, beraber de söyleyeceğiz. Ne mutlu ki. Son dönemde bence bence değil, tüm müzik bilenlerce aslında en iyi bestekarlardan birisi oldun artık. Bu bizim için de çok gurur verici. Seni çok kutluyorum. Hatta sıradaki eser de senden, senin besten.
0: Çok teşekkür ederim bu düşünceye sahipsen ki
1: aramızda
0: öyle olmasa,
1: da konuştuğumuz düşünce bu, inan bu böyle.
0: Evet, öyle olmasa benim şarkılarımı siz de yorumlamazsınız. Hatır için yapılacak iş değil bu. En iyi sen bilirsin. Ve değerli arkadaşlarımın, Seda Gökkadar'ın da sesinden duymak nasip oldu. Onların da söylemesi demek ki güzel şeyler yapıyorum hissi uyandırıyor bende.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu motivasyon olmasa yenilerini de yapmazsın zaten.
1: Çok keyifli şarkıların, onlardan birini dinleyeceğiz şimdi. Sen anons eder misin?
0: Elbette. Hüseyin Balkancı'nın sözlerine Kürdili Cazkâr makamında bestelediğim bir şarkı. Kısa adıyla Bir Yudum'da Sevmedin Mi Sen Beni?
1: Harika.

0: Harika. Gerçekten muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir tane okuyayım mı müsaadenle?
1: Lütfen, estağfurullah.
0: Efendim, hepimizin çok sevdiği bir şarkı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım.

0: bakarken bitsin.
1: Bravo, harika. Aman ya Rabbi, ne güzel şarkılar, ne güzel sözler. Hayat çok gözlerine bakarken bitsin. Ve şimdi yine senin çok keyifli bir şarkın, müsaadenle ben okumak istiyorum.
2: Çok memnun
1: yine
2: olurum.
1: Onun gibi çok güzel bir söz. Ardından sadece şarkılar ağlar.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Sana da bravo. Muhteşem. Muhteşem ezgiler, ne muhteşem besteler.
0: Bu sözleri, bu müzikleri senin sesinden, senin o güzel yorumundan dinlemek beni çok mutlu etti. Çok bahtiyarım şu an. Çok
1: aynı şekilde
0: ederim.
1: Biz de öyle, bu güzel besteleri yorumlamak benim için de büyük keyif. Sevgili Cengiz Han'cığım, seninle sohbet de çok keyifli ama o şarkılarını ben hepsini seyircilerimize duyurmayı çok arzu ediyorum. İlk okundu demen benim için çok büyük mutluluktu.
0: Evet.
1: Belki diğerlerini de duymak isteyenler olur. Yine senin bir bestenle devam edelim mi?
0: Zevkle. Efendim, sözleri Onur Akay yazdı. Ben Hicaz makamında besteledim. Kısa adıyla
1: evet.
0: Görmeden sevmek. Evet. Hatta bu şiiri, bu şiirin adını Onur Akay daha sonra yazdığı kitaba da verdi.
1: Çok güzel.
0: Görmeden Sevmek adlı.
1: Onur Akay'a da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim.
0: Ona
1: bu
0: da.
1: Güzel güfte için teşekkürlerimizle.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: ...13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
2: amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
4: Sen koy da.
6: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş miyim?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi?
3: Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir gececik uyuma ne olur. Ayrılık kapısını çalma bir gececik. Bir gececik dostların gönlü olsun ne olur. Sabahı et bir gececik. Bir gececik gözlerimiz seninle aydın olsun. Kör olsun şeytan bir gececik. Dünyayı güzel kokular sarsın bütün. Karanlıklardan ışıklar aksın ovalara. Sofrandakiler dirilsin bir gececik. Bir gececik uyuma ne olur. Ayrılık kapısını çalma bir gececik. Bir gececik ata bin meydana gel. Gönüller bir gececik rahat olsun. Göğüsler meydana dönsün bir gececik. Yeniler giyinelim biz kulların. Musa gibi sen bir sopa al eline. Sopa bir anda elinde yılan olsun. Süleyman gibi sen karıncaların yanına var. Karıncalar bir anda birer Süleyman olsun. Ne olur, ne olur bir gececik.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu. Güzel şiir içinde.
1: Umuyorum dinleyicilerimiz de sevmişlerdir.
0: Muhakkak Ney Taksim'i içinde sevgili Yakup'a teşekkür ediyoruz. Muhteşemdi. Ardından bu çok sevilen bir ilahi. Ben umuyorum ki ekranları başındaki dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de bize eşlik etmişlerdir. Sevgili Cengiz Hancığım, yine senin çok güzel bir eserin var. Süremiz daralıyor. O yüzden ben bu güzel eserleri duyurmak, dinletmek istiyorum izleyicilerimize. Yine senin çok keyifli bir şarkın.
1: İlk seni, son seni, tek seni sevdim.
0: Harika.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş mi?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazen bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: Helal, nefesine sağlık. Hoş
1: Çok
0: geldin
1: teşekkürler,
0: Afalas.
1: hoş bulduk.
0: Bu akşam yıldızın bir ucunda sen, bir
1: Evet.
0: ucunda ben. Karadeniz'e uzanacağız ama senden farklı ezgilerde, Balkanlar da gelecek, Orta Doğu ezgileri de gelecek, dinleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun, nasılsın, heyecanlısın?
1: Öncelikle seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok uzun yıllar olmuştu. Tekrar bir araya gelmek benim için gerçekten çok değerli ve çok anlamlı. Böyle bir ekiple de beraber müzik yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Var olasın, davetimize icabet ettin. Şöyle yeşil denildiği zaman aklıma ilk gelen isimlerden Apolas Lermi. Hakikaten onun kendine has duruşu, üslubu, tarzı, kimliği var. Biz Mektup eserini beraber yorumladığımızda sevgili Hasan Saltık, devri daim olsun üstadımız, yapın şu eseri de gitsin ya, siz de güzel yaparsınız demişti. Allah razı olsun. Daima duacıyız. Sen de Hasan abinin öğrencilerindensin.
1: Evet, Hasan abiyle ikinci albümde tanıştık. Gerçekten çok kendine nazır bir karakteri ve kişiliği olan çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet, şimdi seni yıldızda bırakacağım. Bu programın efendim mottosu, pasaportu gönül, rehberi, müzik rotası sanat. Henüz ekip ezberleyemedi ama yayın sonunda senin bunu tek seferde söyleyeceğini biliyorum.
1: Evet, umarım.
0: Umarım. Şöyle, az söz, çok müzik diyoruz. Seni yıldızla bir kez daha bırakıyorum. Ardından tekrar buluşacağız. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Var olasın. Şimdi o zaman hemen sorayım. Apolas ne yapıyor? Uzun yıllardır görmediğimiz Apolas Lermi.
1: Aslında müziğe yoğunlaştım. Müzikal çalışmalarıma devam ediyorum. Bayağı bir şeyler ürettim. Biz Kalandar albümüyle bir seri başlattık. Özellikle Trabzon kültürü etrafında şekillenen albümler yaptım. Bunu aslında uluslararası boyuta da taşıdık. Farklı sanatçılarla, farklı ülkelerden sanatçılarla düetler de yaptım. Şu anda o seriyi tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum müzikal anlamda. Biraz daha Karadeniz'in dışına çıkabileceğimiz şeyler. Yine işte sesimize yakışabilen Karadeniz'in, Anadolu'nun etrafında şekillenen şeyler düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir.
0: Az evvel tabii ben Maya Diop dinleye dinleye günlerdir Orta Doğu aklımda kaldı. Özür diliyorum. Çünkü ben günlerdir Maya Diop dinliyorum Arapça eserlere çalışabileyim diye. Repertuarda da var çünkü önümüzdeki günlerde farklı eserleri de okuyabilelim diye çalışıyor sürekli. Sana Orta Doğu dedim. Orta Doğu'da olacak olan benim. Sen Anadolu'da gezineceksin bu akşam.
1: Ya aslında ben de Arapça söylemek isterdim ama sanırım dilim dönmez.
0: Ben çalışıyorum. Biraz uzak. Hakikaten sabah 6'da kalkıyor antrenman yaparken. Yani aslında yürüyüş benim için bir spor verme aracı mekanizması değil. Bir yandan da hani hem akıl sağlığını koruma, ciddi anlamda çok seviyorum bunu. Çünkü gündem içerisinde o kadar çok fazla olay oluyor ki kendimizi iyi tutabilmemiz çok zor. Bu noktada da aktif hareketler yapmayı doğru buluyorum. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Ezberi orada yapıyorum Apolas. Çok iyi oluyor. Evet. Uzun yürüyüşler yapıyorsan şöyle dağda bayırda muhakkak bunu dene. Kulağına al ve ezbere çalış. Bunlar çok kıymetli.
1: Merakla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle seni soluklandıracağım. Ardından Yıldız'da buluşacağız. Şöyle kemençe ile birlikte. Efendim bu akşam sevgili Apolas Lermi ile beraberiz. O aynı zamanda memleketine aşık, Türkiye'ye aşık. Memleketin dört bir yanından ezgiler söyleyecek bu akşam bizlere. Hasbihalimize devam edeceğiz ama uzanacağız. Şöyle bir önce kale türküsü diyeceğiz. Ardından devam edeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Apolas'cığım, seni hemen alırken bir yandan bakıyorum, kemençeyle kemanın uyumu şahane değil mi?
1: Evet. Kesinlikle çok güzel. Yaylı çalgıları ayrı seviyorum. Bize yakın olduğu için zaten Karadeniz müziğine. Ama kemençe de bazen kendi tarzın dışına çıkıyor ve farklı şeyler çalıyor. Aslında ona bir örnek...
0: Bir deneme alabiliriz belki bugün değil mi? Evet, senin iki eserini yorumladıktan sonra aslında. Evet. Sen yorumladıktan sonra Eren'den de bir dinleyelim mi? Olur, bir solo eser de alalım ondan şöyle.
1: Olur, süper.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum. Tamam. Ardından buluşacağız. Hasbihal'e devam edeceğiz. Buyursunlar efendim, sevgili Apollos Lermi ile devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum beni
1: çok
0: kırmadığın
1: güzeldi,
0: için.
1: Çok güzeldi, sürpriz oldu benim için de.
0: Evet, bu sana sürprizdi.
1: Evet.
0: Ama bir sürpriz daha vardı. Mektup var ama
1: evet,
0: bir sonraki artık son blokta senin iki eserini aldıktan sonra inşallah yorumlayalım
1: tamam
0: isterim. Benim beraber senden sonra düet olarak Karadeniz'e kalan albümünde yer alan aslında en güzel eserlerden biriydi. Ben şöyle tanıyorum Apolas'ı. Türkiye'nin her köşesine aşık bir müzik adamı.
1: Kesinlikle öyle. Türkiye zaten çok zengin, yani bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir derinlik, ayrı bir zenginlik var. Biz müzik yaptıkça zaten bunları da keşfediyoruz. Keşfettikçe de öğreniyoruz. Ben Trabzonluyum, Tonya ilçesindenim. Ama tabii ki Hakkari'deki, İzmir'deki, Hatay'daki, Antalya'daki, işte
0: Tekirdağ'daki,
1: Çanakkale'deki, Tekirdağ'daki bütün müziklere aşığım. Keşke yeteneğim olsaydı.

0: olsa, yetse de hepsinden bir şeyler yapabilsem, yettiği ölçüde yapmaya çalışıyorum.
1: Apolassan, Kemençeli bir Ege türküsü de dinler miyiz mesela ilerleyen zamanlarda?
0: Olur tabii ki, çok severim. Zaten kemençemiz çok açık bir enstrüman. Tuluma göre daha açık bir enstrüman. Farklı sesler içerisinde var. Her şeye uyumlu bir enstrüman. Neden olmasın? Zaten bunu yapan arkadaşlarımız var sahnede. Biz de gelecek zamanda bu fikri değerlendiririz.
1: Seninle yıllar sonra TRT müzik ekranlarında, TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel. Çok,
0: çok teşekkür ediyorum. Buna
1: seni şöyle küçük bir soluklandırırken tabii, bir son blokta tekrar buluşacağız biz. Benden iki tamam, eser gelecek. Şöyle buyursunlar efendim. Biz de uzanalım şöyle. Volkan Konağı yad edelim. Mekan cennet olsun. Buyursunlar, bir feriyim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum Apalas'cığım. Seni şöyle alırken Yıldız'a. Eren şahanesin. Eren'in mikrofonu yok. Ben birazdan yanına gideceğim mi? Şöyle ama. Sen mi gidiyorsun?
1: Ben mikrofonu vereyim. Buyurun Eren Bey.
0: Nasılsın Eren? Hoş geldin
2: teşekkür
0: tekrardan.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Finale doğru son blokta geldiğinde kemençeyle nasıl bir aşk var aranızda? Merak ediyorum.
2: Vallahi uzun süren, uzun yıllardır beraberiz kendisiyle.
0: Aman daim beri. Olsun. Kemençeyle farklı yörelerin eserlerini de çalıyorsun. Az evet. Evvel Altın Yüzüğüm olduğu gibi.
2: Yani Apolas'la bu çalışmaları sık sık yapıyoruz aslında. Farklı yörelerin türkülerini. Kemençeyle çalıp
0: eleştiri
2: okuyoruz.
0: Geliyor mu Apolas kemençeyle olmaz diye? Sanki bir Karadeniz ilgisiyle.
2: Neden olmasın ki? Bir Karadeniz ezgisini bağlama da çalıyor. Yani bizim bağlamanın ezgisinde bir kemençe neden çalamasın ki?
0: Şahane yani. Ama çok yakıştı. Nefesine
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Ederim.
0: Şimdi Apolas'tan iki eser dinledikten sonra ben senden de şöyle güzel bir solo almak istiyorum. Seni bırakmak istemem böyle hazır yakalamışken olur mu?
2: Olur.
0: Hadi o zaman şöyle Apolas'ın mikrofonunu alırken... Yıldız'ı biz tekrardan sevgili Apolas Lermi'ye bırakıyoruz. İki eser sonra yanında buluşacağım. Finale gitmeden önce Eren'i dinleyeceğiz. Ardından beraber veda edeceğiz. Son bloktayız. Buyursunlar efendim Apolas Lermi.

0: O kadar güzel söylüyordun ki zaten düeti bilenler biliyor, bilmeyenler de seni izledikten hemen sonra mektup yazdıklarında hem senin solo eserini hem de Karadeniz'e Kalan albümünde ikimizin düetini dinleyeceklerdir.
1: Dinlesinler.
0: Var olasın Apolas, seni bölmek istemedim. O kadar güzel yorumluyordun ki huşu içerisinde, hiç ahengi bozmak istemedim son ana kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Var olasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için yıllar sonra çok güzel, böyle heyecan dolu bir program oldu. Arkadaşların emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz tabii Eren'e de teşekkür ediyoruz. Eren tabii yol havalarıyla da bizi hemen gönlümüzü mest etti. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Var olasın. Avazınız, yolculuğunuz daim olsun. Güzel insanlarla karşılaşın inşallah. Senin kıymetini bilenlerle. Biz biliyoruz seni seviyoruz. Eminim TRT Müzik'te uzun yıllar sonra seni izleyen, dinleyen kıymetli dostlar da ekran başında seni sevmişlerdir.
1: Ben de onları çok seviyorum. Hepsine sağlık, mutluluk, huzur dolu nice yıllar diliyorum.
0: Amin. Biz Hemşin Yayları deyip veda edeceğiz. Müsaadenle şöyle küçük bir kapanış, ardından beraber veda ediyoruz. Efendim, Züleyha'yla bırakmıyorum seni tabii ki, gözüm bir yandan burada. Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler'de efendim. Bugün sevgili Apolas Lermi ile beraberdik. Uzun yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında bizlerle buluştu, sizlerle buluştu. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Salı Bim'de Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42

0: gönüllerinize sağlık dostlar. Ve siz müzik yolcuları, izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bu akşam da yine birbirinden güzel eserler sizler için hazırlandı.
1: Sizlerin huzurunda olmak, enerjinizi, coşkunuzu, misafirperverliğinizi ekran başından paylaşmak bizler için büyük bir onur, büyük bir keyif. Bu akşam zaman tünelinde anıları bir duraklar halinde gezeceğimiz, kalbin bazen hafızadan daha güçlü olduğunu varsayacağımız ve aradan yıllar geçse de bazı şarkıların sesinin kısılmayacağını fark edeceğimiz harika bir repertuar geliyor. Unutmak mı, unutmamak mı ya da unutulduğunu varsaymak mı? Bilmiyorum hangisi daha keyifli, hangisi daha acı ama bugün notaların arasında bu harika duygulardan duyguya gezeceğimizi düşünüyorum sevgili Mine.
0: Evet, bu akşam şarkılardaki unutmak, unutulmak ve iç acıtanı da acaba hangisi diye sizlerle birlikte şarkılarda arayacağız bu sorunun cevabını. Ve ilk eser Amir Ateş hocamıza aitti. Seni ben unutmak istemedim ki dedik. Ve şimdi de güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait güzel bir eser gelecek. Sevgili Ahmet diyecek ki gün gelir de beni unutursun demiştin. Yani unutamam seni. Buyurun.

0: Unutmak ya da unutmaya çalışmak. Acaba hangisi daha zor? Ya da unutmak mı, unutulmak mı? Hangisi daha acı?
1: Aslında biz insanoğlu hep acıyı daha fazla yaşamaktan kaçınıyoruz ama tıpkı aslında bir müzik seçkisi gibi, yani insan da o acısıyla, tatlısıyla, hoş anılarıyla beraber bir potpourri oluşturabildiği zaman işte insan onuruna yakışır bir yaşam seçkisi sürdürmeyi başarıyor. Bence hatırlamaya değer anılar oluşturmak o kadar kıymetli ki bu evet. Şarkıların hepsinde de nasıl anılar, nasıl yaşanmışlıklar, nasıl hafızalar var. Çalarken, sen söylerken burada hepsi gözümüzün önünden sanki bir film şeridi gibi geçiyor.
0: Ben hep şey diyorum kıymetli izleyicilerimiz, her geçirdiğimiz gün aslında bavulumuza koyduğumuz çok güzel anılar. Eminim hepsinin, her günün güzelliği bambaşka. Ama işte unutmamak da, şu kalpte kalan o acıyı hissetmek de, o da başka bir diyar. Ve şimdi çok güzel bir eser daha var sırada. Güfte Müzeher Güyer, beste Şekip Ayhan Özışık. Hadi gelin sizler yine bizlere eşlik edin. Bu yolculuğumuzu birlikte sürdürelim ve diyelim ki unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin?

0: Gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ama Ahmetciğim, yine bu akşam bence hem ekran başını hem de bizim kalbimizi çaldın yine o güzel namelerinle.
1: Eksik olma Mineciğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Hakikaten bu duygu paylaşımı kıymetli dostlarımızla, her biri birbirinden kıymetli müzisyen evet. dostlarımızla, abilerimizle birlikte bu anı paylaşmak çok kıymetli. Bu da tıpkı güzel bir sohbet gibi işte.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: O incelikli haliyle duygudan duyguya geçince de ne kadar güzel bir an oldu. Ve unutulmanın bambaşka halleriyle ileride pop müziklerinden tut da işte klasik Türk müziğinde o Karciğer makamının o gönül yakan nameleriyle de anlatmaya evet. çalıştık. Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi yine ekran başının ve eminim benim de çok sevdiğim ve severek dinlediğimiz güzel bir eser gelecek. Ne diyeceğiz?
1: Sezenler olmuş diyeceğiz. Çünkü Sezgi öylesine kıymetli ki artık günümüzde biraz daha özlem duyar olduk. Yani unutulmak tamam ama hatırlamak da çok kıymetli bir eylem.
0: Mutlaka.
1: Hele ki de söylemeden kalbin tam ortasındakini hisseden, sezinleyen insanların da varlığı iyi ki bu hayatımızda armağan. Şimdi onların hatırlanması onuruna Yeni Türkü'nün çok keyifli bir eseri var.
0: Evet.
1: Ekran başında biliyorum ki bizlere yine zevkle çekip videolar gönderecekler. Biz de onları keyifle bekleyeceğiz. Buyurun sevgili dostlar, Sezenler olmuş diyoruz.
0: Buyurun.

Gerçekten o kadar büyüsüne kapıldım ki şöyle bir kala kaldım. Eminim ekran başı da yine sizlere, bizlere eşlik etmiştir. Ve efendim, diyoruz ya, unutulmak mı acı, unutmak mı zor? Bu en güzel, bu kelimeleri bizlere anlatan, her üzüntümüzü, sevincimizi, duygumuzun her halini anlatan şarkılar var. Ve onlardan yine bir tanesi şimdi sizlerle birlikte olacak. Efendim, Güftü Rüştü Şarda, beste Selahattin Erköse'ye ait çok güzel bir Muayyer Kürdi eser var sırada. Diyeceğiz ki, unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım, ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yazılmış değil mi? Diyor ki hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.
0: Nasıl bir yaşanmışlık, nasıl bir değil mi duyguların artık başka bir hali. İşte müzikte tam da kelimelerle anlattığımız bu duyguları ifade etmek için var. Öylesine güzel, öylesine özel eserlere sahibiz ki biz de bunları ne kadar sizlere aktarabilirsek bundan coşku ve mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok başka bir hatıra var. İlk aşkı unutmak kolay mı diyeceğiz. Herkesin bakalım böyle bir ilk aşkı ekran başında bence gözlerinin önüne gelmiştir diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. O kadar güzel yazmış ki Nurettin Baykal ve gerçekten TRT Ankara Radyosu'nun hasretle andığımız, yad ettiğimiz çok önemli bir şefi Ziya Taşkent. Onu da saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
0: Amin. Evet.
1: O kadar güzel bir eser bırakmışlar ki bize. Şimdi diyeceğiz ki ilk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

0: Hakikaten unutmak pek kolay değil.
1: Bence de.
0: İnsanı da insan yapan en bence özel bir duygu da hatıraları unutmamak.
1: Evet, yaşadığımız her ana aslında sahip çıkmak.
0: Gerçekten öyle. Yani unutup gittikten sonra hayata bir bakıp geriye doğru baktığınız zaman en hoş hatıralar, en güzel yaşanmışlıklar bizlerin hazinemize koyduğu en önemli değerler. Onları da unuttuktan sonra zaten geriye kalan koca bir hüsran gibi geliyor. İyi ki şarkılar var. İyi ki bu
1: İyi ki.
0: keyifli müzikler, böyle icracılar var, böyle bestekarlar var da biz de unutulmamanın hazını birlikte yaşıyoruz. Şimdi başka bir formda deneyeceğiz.
1: Evet ve gerçekten benim her dinlediğimde kalbimi çalan şarkılardan bir tanesi 90'ların o unutulmaz şarkısı. Ya. Ve benim de aslında minicik bir hikayem var. Annemle babam şimdi ekran başında izlerken biraz onların da yüzünde tebessüm açtırayım. Ben o keman çalmaya başladığım dönemde bu şarkı yeni başlamıştı. Evet, dönüyordu her tarafta ve ablam ut çalıyordu, ben keman çalıyordum. Annemin de klasik bizden her istediği şarkılardan bir tanesidir bu da her akşam. Ve Tarkan'ın o ölümsüz ve güzel bestesi efendim. Dilerim kimse kimseyi unutmasın, hep kalbinde yer etsin. Ve Ahmet diyecek ki kıymetli orkestra arkadaşlarımızla birlikte unutmamalı o güzel günleri diyecek.
0: Bir ricamız olacak. Lütfen herkes gönlündekine, unutamadığına, unutmak istemediğine bu şarkıyı söylerse sizlerin de eşliklerinizle her zamanki gibi anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Unutmamalı o güzel günleri dedik. Ve tabii ki her hafta bu güzel yayını gerçekleştiren, bizim yayında, yapımda emeği geçen dostlarımız var tabii ki. Ve ben şimdi bu sıradaki şarkıyı tüm size sesimizi, görüntümüzü ulaştıran tüm ekibimize armağan etmek istiyorum. Çünkü provada çok keyiflendiler.
1: Çok keyiflendiler. Burada da görmenizi isteriz. Işıklar yanıyor burada. Evet. Fenerlerle biz sanki burada stüdyoda da muhteşem bir seyirciye, onların güler yüzleriyle burada olmaktan çok mutluyuz. Sıradaki şarkılar yapımda, yayında, tüm müzik emekçilerinin sesinden, ışığından, kamerasına, evet, bizleri, sizleri aktaran tüm emekçilerimize, dostlarımıza gelsin efendim.
0: Ve tabii ki unutmamak, unutulmamak bir Sezen Aksu'suz olur mu?
1: Olmaz.
0: Olmaz.
1: Çok müthiş bir düzenleme geliyor. Harika bir orkestrasyonla ve senin,
0: evet, sevgili
1: harika
0: Burç,
1: sesinle sevgili dostlarımıza ulaşacak. Keyifle dinlemek için sabırsızım.
0: Haydi buyurun o zaman arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten unutmak da pek mümkün değil.
1: Sevgili
0: ama
1: Burç.
0: Ağzınıza sağlık. Duygudan duyguya eminim bizi izleyen dostlarımız da ekranları başında senin o incelikli ruhunu ta kalplerinin orta yerinde hissettiklerini düşünüyorum.
1: Elimden geldiğince okumaya çalıştım. İlk defa okudum ama çok severek dinliyorum.
0: Ağzına
1: senelerdir.
0: Ağzına sağlık. Hakikaten çok keyifliydi her şey.
1: Evet, kıymetli arkadaşlarımın da eşlikleri ve sevgili Burç'un gönlüne sağlık. Çok güzel aranjeler yazıyor her hafta.
0: Her hafta hakikaten. Evet. Ve hayat kırgınlıkları asla değil, sevgiyi büyütmek için var. Ve şimdiki çalacağımız eserde tam da bunu bize anlatıyor. Ve kim
1: evet.
0: anlatıyor? Her halini, tavrını örnek aldığım yurt dışındaki temsillerini, çocuklarla olan ülkemizin değerleriyle olan diyaloglarını hep örnek aldığım tam da adam olacak çocukların o kalbinde yetişen 7'den 70'i herkesin sevgilisi Barış Manço'nun harika eseriyle devam edeceğiz. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Ama bunu siz söyleyeceksiniz. Keyifli eşliklerinizle de yine anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.
1: Sahne sizin.

0: sadece minicik bir hatırlatmaydı sevgili izleyicilerimiz için. Ben küçücük kopya verdim. Şimdi onlar çıkışta söyleyecekler ya. Hani öyle takip etsinler diye.
1: Yani dayanamadığından değil değil mi Mine Hanım?
0: Yok yok, hiç dayanamadım. Kıskandım mı diyelim ne diyelim. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok çok da keyiflendim. Yine her zaman söylüyorum ama ekran başı da eminim keyiflenmiştir. Çünkü biz burada gerçekten tüm duygularımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Ve şimdi de sırada Ahmet Şefik Gürmen için çok güzel bir eseri var. Seslendirmeye çalışacağım. Hasret diyeceğiz aslında. Hem unutulmak, hem uzaklık, hem o hasret. Şimdi bilen dostlarımı eşliğe bekliyorum. Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum. Yine bizi çok
1: ediyorum.
0: Uzaklara götürdün. Gerçekten unutulmayan anıların mimarisine bir tuğla daha koydun.
1: Çok teşekkür
0: Gönlüne
1: ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık.
1: Evet, bu haftalık da müzik yolcularının sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz.
0: Bu kadar çapkın olma diyeceğiz. Biraz da yüzlerimizde gülümsemeyle ayrılalım istiyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Haftaya dek bu enerjiyle
0: haftaya
1: bekliyoruz.
0: Aynı günde, aynı saatte müzik yolcularında, gönül yolculuğunda buluşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz. Hafta için sabırsızlanıyoruz. Buyurun sevgili dostlar.

0: senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki herkese selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam böyle bir piyano, keman, Umut Şenyaylar kardeşimle böyle bir özel bir sarı gelin söyledik sizlere. Çok yakışıyor piyanoyla kemana. Bir bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Yıllar düşmez, yüzün eskimez. Sen gidince ay kararır, çığlıklar bitmez. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Dost, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar. Evet sevgili izleyiciler, yıl 1999, Sistem'dir albümümün ilk şarkısıydı. Türkü formunda bestesi, Aydın Öztürk imzalı. Aydın'a da buradan çok selamlar, kulakları çınlasın. Çok güzel bir eserdir, çok güzel yazmış sözleri Aydın, bestesi de çok güzel. Şimdi sırada yine ondan sonraki yıllarda yine çok sevilen, hatta klibinde Kemal Başbuğ çekmişti. Bir Sensiz Yapamam şarkısı var sırada. Onu okuyacağım.

Evet, hep birlikte geçmişe gittik. Şimdi yine bayağı bir 2002-2003 Zerda dizisini hatırlarsınız. Benim Şahin Ağa'yı oynadığım aslında beni televizyon dünyasına, oyunculuğa taşıyan çok önemli dizilerden biriydi. Çok seyredildi. Müziği çok akılda kaldı, hikayesi. O dizi herkese çok yaramıştı. Hatta içinden Halit Ergenç'i çıkardı. Benden sonra 39. bölümden sonra girmişti Halit. Ve çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Ben de çok ciddi bir ekiple oynamıştım. Oyunculuğumu geliştirme fırsatı buldum. Hem Kudret Sabancı yönetmenliğinde çok güzel bir diziydi. Herkesin aklındadır. O dizinin müziğini de tabii Kıraç yapmıştı. Kıraç'ın da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Müziği de çok sevilmişti. Yani dizi kadar müziği de çok öne çıkmıştı. Şimdi onu Zerda'yı okuyacağım sizlere. Hadi bakalım biraz geçmişe gidelim. Buyurun.

Evet, 23 yıl önceye gittik. Zerda dedik. Ve şimdi yine bir Sistemdir albümünde okuduğum söz ve müziği benle Cevdet Bağcı'ya ait bir eser. Çok güzel bir eserdir bu eserde. Beni takip edenler bilirler. Hadi bakalım bir üzme diyelim.

Evet, şimdi İhsan albümünde yer verdiğim bir çok güzel bir türkü, bir beste ama türkü formunda. Çok genç bir arkadaşımıza ait, Almanya'dan Yasin Yıldız kardeşime ait. Gurbet elde dünüm saklı yarım yok, bugünümde sen olmasan derdim çok. Yok ayrılmak, darılmak, küsmek hiç yok. Yar yine küsmüş, hiç gülmüyor. Sevdalı gönlüm dur bilmiyor. Yar bana küsmüş, kal demiyor. Hadi bakalım.

İhsan albümünden yine bir Bülent Gümüş şarkısı söyleyeceğim sizlere. Naz diyeceğiz. Bu da güzel bir eserdir. Aslında dinleyici klibi çekilmemiş şarkıları buluyor. Bence bu dinleyicisine ulaşmış şarkılardan biri. Hani sosyal medyadan da bazen takip ediyorum. Ya işte Naz'ı hiç okumuyorsunuz Yavuz Bey, Yavuz abi diyen birçok şeye dinleyiciye rast geliyorum. Kara Tren'le Sarı Gelin de öyle olmuştu mesela. Yani Sistemdir albümünde ilk klibimi Pencereme Ay Düştü'ye çekmiştim. Kara Tren'e klip çekmemiştim mesela. Sarı Gelin'e Salkım Hanım'ın tanelerinden, filmden oluşan, görüntülerden oluşan bir küçük bir klip çekmiştim. Klip çekmediğim halde Kara Tren mesela çok sayılmıştı o albümde, çok sevilmişti. Naz birazcık daha böyle batı tarzında bir Bülent Gümüş şarkısı. Bülent'in ben çok şarkısını okudum. Buradan selam olsun kendisine. Sevdiğim şarkılardan birisi. Hadi bir Naz diyelim bakalım.

0: Niye böyle yaptım? Sevgili seyirciler, provasız okuduk çünkü bunu. Bunu prova yapmamıştık ama muhteşem albümdeki gibi çaldınız. Teşekkür ederim orkestra arkadaşlarım. Çok kıymetli, değerli. Bir sanatçının gerçekten sahne performansının yarısı orkestraya ait. Yarısı da kendisi de iyiyse doğal olarak güzel bir performans ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu bölümde kendimle ilgili şarkılar olduğu için yıllardır, 30 yıla yakındır içimizde yeni arkadaşlarımız var. Ama bir orkestramı bir tanıtmak isterim sevgili izleyicilere size. Şimdi en çiçeği burnunda en yeni bizim Umut Şenyaylar. Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şenyaylar sülalesi, Türkiye'de çok önemli müzisyenler var. Ve bütün Şenyaylar ailesi, soy ismini taşıyan herkesin büyük çoğunluğu müzik emekçisi. Çok kıymetli, değerli müzisyenler. Cem Ökten konservatuvarda öğretim üyesi şu anda. Galiba doçentliğini, doktorasını yapıyor. Cem mey ve duduk ve zurna çalıyor. Emre Parlak, o da çok değerli genç aranjör ve müzisyen kardeşlerimden biri.

0: Osman Çamurlu, Yılmaz Çamurlu iki kardeş. Benim çocukluk arkadaşlarım. Yani 45 yıl, 46 yıl hatta. Osman'la Yılmaz'la biz binlerce düğün çalmışızdır İzmir Gültepe'de. Yani 14 yaşından itibaren aslında 15 yaşından itibaren müziğin içerisindeyiz. Hem Osman'la hem Yılmaz'la. Osman aynı zamanda çok güzel kaval, mey, zurna da çalar ama şimdi uzun süredir peksiyon çalıyor. Yılmaz zaten çok önemli davul çalar, çok önemli bir ritimcidir. Emre Doğan, bas gitarcımız, kardeşimiz. Yıllarca stüdyoda, benim stüdyoda beraber çalıştık. Çok kıymetli müzisyen. Ablası çok meşhurdur bu arada. Elif Buse Doğan'ın kardeşi. Onun düzenlemelerini de zaman zaman Emre yapıyor. Ahmet'le 25-26 yıldır beraberiz. Aynı zamanda tabii Kubat'la bana daha çok öncelik veriyor ama birçok sanatçıya da bazı zaman zaman gidip eşlik ediyor Ahmet Toprak. O da aslında alaylı ve okullar. Bakın bende profesör var, işte doçent var, öğretim üyesi var. Yani müzik öğretmeni var. Bak Öner, Kopuz ve gitar. Öner'le birkaç çalışmayı beraber yaptık. Müzik öğretmenidir kendisi. Hakan Ünal'la yine 25 yılı aşkın,
1: 1995, 30.
0: 95 hatta 30 yılmış. Hakan'la daha 4 kişilik orkestra 4 kişilikken Hakan'la yolumuz çok önemli bir müzisyendir, kardeşimdir. Turan hocam dekan, bayağı bildiğiniz dekan. Şimdi ben Turan hocam zaten gerçekten bir müzik emekçisi, hem akademisyen hem profesör aynı zamanda hem de Yıldız Teknik'te dekan. Güzel Sanatlar Dekanı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Belki orkestra için bir şeyler söylemek ister. Sonra da devam edeceğiz yayına.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 25 yıldır Yavuz Bey ile beraber hem tanışıyoruz, son 15 yıldır da beraber çalıyoruz. Orkestradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Yavuz Bey'in söylediği gibi işte doktora yapan, master yapan, yarısından fazlası kariyerli, yarısından fazlası da sazında Türkiye'nin en iyi ustaları, en az 20-30 yıllık müzisyen arkadaşlarım. Biz tabii yaptığımız müzik ilave olarak müziğin dışında da hemen hemen insani olarak da arkadaşlık olarak da ilişkilerimiz 15-20 yıldır devam ediyor. Bu ilişkilerimizin güzelliği sahneye de yansıyor. Yaptığımız müziğin kalitesi, yaptığımız işe verdiğimiz önem, emek Yavuz Bey ile birlikte onun önderliğinde çok büyük keyif alıyoruz. O keyiften dolayı da akademik çalışmalarımızla beraber dışarıda da bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep beraber buradayız. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı, değerli insanı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Peki
2: Çok sağ
0: kendi
2: olun.
0: kendinizi bir alkışlar mısınız?

Yine muhteşem çaldınız. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Şimdi sizlere piyanoyla başladık. Sarı Gelin'le ben çaldım. Sevgili Umut eşlik etti. Şimdi yine bu sefer ben söyleyeceğim. Emre kardeşim, Emre Parlak kardeşim bana eşlik edecek. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları. Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral. Eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımızda böyle olunca insan bir
1: heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Ya böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz. Evet.
0: Herhalde bu programda bizim için büyük bir an olacak. Bundan
1: tabii,
0: dolayı
1: kesinlikle.
0: Da TRT'ye çok teşekkür ederiz. TRT,
1: evet, çok
0: böyle
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziği'ni beraber yaptık.
1: Evet.
0: Değil mi? Başka
1: Müzik Deyince.
0: Müzik Deyince vardı. Bir şarkı, bir türkü vardı beraber,
1: evet,
0: yaptığımız.
1: Evet, bayağı program yapmışız.
0: Bayağı program yaptık
1: ya.
0: Tabii,
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Bayağı program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z Kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik Kuşağı olmuştu sonra.
0: Evet, Müzik Kuşağı.
2: Evet. Evet.
1: Aile böyle bir programda yapmış,
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
2: Aslına
0: evet.
2: Bakarsanız aslında tamamen sadece Z Kuşağı'na yönelik yapmamıştık. Yani Z Kuşağı'nı birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü
1: doğru,
2: biz biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda.
1: Evet,
2: tamamen.
1: Çünkü Mina'cığım, o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı,
2: evet,
1: yıllardan, 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
0: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen.
1: Amcaları
0: müzisyen.
1: Müzisyen.
0: Evet. Doğduğu andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
1: Evet.
0: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal.
1: Şimdilerde Mustafa Sandal'la çalışıyor.
0: Şimdi de Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
0: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
0: İkimiz şu an için iyi gidiyoruz.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman. İlk ben başlayayım,
0: İlk
1: değil mi?
0: İlk sen başla.
1: Evet, evet, daha iyi olur. Efendim. Sizler için söylüyorum.

0: Hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.

0: Olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mina, ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
1: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba.
2: Aslında çok güzel bir şey söyledin Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
2: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina ile alakalı.
2: İnşallah.
1: Ben
0: Kesinlikle
1: de
0: inanıyorum.
2: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
2: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim.
0: Teşekkür
2: değil mi?
0: Ederim.
1: Evet, hayırlı olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı dinlesek
0: acaba? Evet, bir şarkı
2: acaba?
0: da Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, güzel kızım.
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılıydı değil mi Meral'cim, zannediyorum TRT 86. Çocuk Korosu, Gençlik Korosu muydu? Evet. Çocuk Korosu muyduk biz?
2: Çocuktuk, sonra gençliğe geçtik.
0: Evet. Beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş. Ben biliyorum çünkü.
2: Evet, gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek, ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
2: bu arada onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel sesli var ama profesyonel anlamda
2: sensin.
0: Evet,
2: değiller. Hepsi yani, amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme, ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok, seninle çok küçük yaşta tanıştığımız için
0: işte,
2: sorun
0: 10,
2: olmadı.
0: 13, 14, evet.
2: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi.
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedi.
2: Evet,
0: İstanbul hani vardı ya böyle seni yeneceğiz İstanbul'a. Evet, öyle
2: gibi geldi.
0: Öyle gibi biz bir arkadaşımla gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek
2: bana da
0: istedim.
2: Söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler, aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet, İTÜ ses eğitimi bölümü birincilikle kazandım.
2: Birincilikle kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
2: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
2: Neyse.
0: Ben kazanamadım, onu da söyleyeyim.
2: Evet, Hakan kazanamadı. Yenmeye geldi, yenildi
0: gitti. Yenildik, geri gittik, geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da evet. Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, akitli ses
2: aynı
0: sanatçısı olarak ilk girenlerden.
2: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
2: Evet,
0: aynı
2: yıllarca.
0: Zamanda Jordi Savall, Kutser Güner
2: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
2: Zülfü Livaneli.
0: Zülfü Livaneli. Evet.
2: Evet. Çalıştığım
0: onlar
2: çok
0: albüm
2: değerli.
0: Çalışmaları.
2: Evet, müzisyenler oldu. Aslında vesaire diyelim. Atlayalım, gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga döner.
2: Tam yenine rast geldir. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
0: Meral'cığım o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
2: Hem de ne yapalım biliyor
0: ne
2: musun?
0: Yapalım?
2: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı
0: evet,
2: söylemişti.
0: Hatırlıyorum.
2: Hadi bir nostalji daha olsun.
0: Evet.
2: Ne
0: üç
2: güzel olur.
0: 3 yaşındaydı. 4 yaşındaydı
2: evet,
0: galiba.
2: Evet, çok küçüktü o zaman. Minacığım olur mu?
3: Olur.
2: Hadi.

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan Hoca.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren Hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum. Seni
0: Teşekkür
1: beğeniyoruz.
0: ederim.
1: Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken,
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl yani müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi,
1: Evet, Mina'ya
0: benim
1: hediye
0: babam
1: yapmıştı.
0: hediye doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşiniz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani.
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Hocadan hoca olmuyor.
0: Evet, aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız, iyi ki
1: İyi
0: müzisyen
1: ki
0: oldunuz,
1: sen de
0: iyi ki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa bir
1: oldun.
0: evet, iyi ki böyle bir program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Minacığım
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel bu aşka canımı ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpa'yı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Canan teşekkürler.
1: Geldiğiniz yollara kurban olurum. Kalben, kalben diyorum. Talebelerimiz folklorcu. Vay Allah'ınıza kurban. Kıymetli hazırım ve ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bir Türkü Deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
2: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
1: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
2: Başkan geliyor. Kuvvetli alkışlar.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo.
0: Benim. İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon yani.
1: Ağzın yüreğin gönlün dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş buldum. Salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü daha deryası iyi. Deyince.
2: Engin normal. Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Aranızda olmak büyük keyif.
0: Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ediyorum davetinizi.
0: Bize şeref duyduk. Sağ olasın.
1: Muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserleri. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
0: Evet.
1: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki evet. Bir.
0: Can Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyoruz.
1: Saygılarımızı evet. Gönderiyoruz. Gemgin mahvidiyoruz efendim.